hiçbir karşılığı olmayacağını düşünenlerin dahi yine de bu erdemlerle dolu bir hayatı yaşamayı değerli bulduklarını belirtmektedirler. Bu durum bize inançlı olsun olmasın, ahlakın varlık alanını güzelleştirme gücünün reddedilemez denli apaçık bir hakikat olduğunu fısıldamaktadır. Ahlaklı bir hayat imanla gerekçelendirilmese veya bir müeyyide ile desteklenmese bile hala insanlar için hoş görülen, varlık alanını güzelleştiren bir husus olarak bozulmamış fıtratlarda kendini göstermektedir. Modern dönemin muhalif telkinlerine kapılıp ahlaka dair iştiyakını bastırmayan, bunu kendisinde keşfedip tabii bir yönelimle kucaklayan insanların önündeki yeni mesele, ahlaken doğru olanı nasıl bulacağı sorusudur. Bu konuda da yine akıl, sezgi ve benzeri araçlarla ahlaklı davranışın bulunabileceğine işaret edilse de ilk olarak şu hatırda tutulmalıdır. Ahlaka dair ister akıl yürütelim ister sezgisel bir sonuca ulaşmaya çalışalım, tikeller alanında işlem yapmaktayız. Tikeller alanında işlem yapmak demek, tam da bu yazının en başında vurguladığımız sayısız eylem tarzı imkanını gözden geçiriyor olduğumuz anlamına gelir. İşte bu sonsuz seçenekler arasında en doğru olanı aklen bulmak yahut sezgisel olarak fark etmek için dahi onu eyleme dökülmüş olarak görmek, tecrübe etmek yahut tecrübe edilmiş halini duymak, okumak isteriz. Bu bize bir meselede akledemeyeceğimiz veya sezemeyeceğimiz ölçüde ince, hassas veya derin davranış biçimlerini öğretebilir. Aklımız ve sezgimiz çoğu zaman ancak tecrübi bir örnek üzerinden çalışmak suretiyle kendi eylemimiz için yol gösterici olmaya başlayabilir. İşte bu durum bize ahlakta örnekliğin ne denli hayati bir önemi haiz olduğunu göstermekte, Resulullah'ın ahlaki örnekliğinin bizim için ne anlam ifade edebileceğini gerekçelendirmektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın bizlere sadece bilgi ulaştırmak için görevlendirdiği bir elçi olmadığı, şahsında taşıdığı bütün yönleriyle insanlığa doğru olanı işaret ettiği Kur'an-ı Kerim'de açıkça ifade edilmiştir. Ahzab suresi 21. ayette. İçinizden Allah'ın lütfuna ve ahiret gününe umut bağlayanlar, Allah'ı çokça ananlar için hiç şüphe yok ki Resulullah'ta güzel bir örneklik vardır. Bu ayette belirtildiği üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanlar için usvetun hasenetun yani güzel bir örnek oluşturmaktadır. Çünkü Resulullah'ın kendisinin de ifade buyurduğu gibi ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim. Hazreti Ayşe'nin şahitliğiyle Resulullah çirkin söz ve davranışlar sergilemez, bu konuda kendini de zorlamazdı. O şöyle buyurmuştu. Ahlaken güzel olanlarınız sizin hayırlılarınızdandır. Ahlak teorilerinin geçerliliğini kaybettiği, metafizik ilkelerin gerçekleşmesi mümkün değil olarak ilan edildiği bu çağda ise ahlaktan bahsetmeye çalışan düşünürlerin pek çoğunun artık ahlakta rol modeli esas alma yöntemini yücelttiklerini görmekteyiz. Erdem etiği telakkisi altında pek çok ahlak filozofu bugün ahlaki iyi ve kötüyü tanımlayamayacağımız ama onu ahlaklı bir figür, bir rol model üzerinden fark edip anlayabileceğimiz iddiasındadırlar. Ancak modern teoriler böyle bir rol modelin kim olabileceğine dair somut bir öneri getirmekten uzaktırlar. Bu nedenle de işaret ettikleri rol modelin kim olabileceği, onu rol model kılabilecek arka planın ne olduğu tam bir muammadır. Buna karşılık İslam'da Resulullah'ın örneklik gerekçesi açık, örnekliği ise somuttur. Resulullah'tan bize intikal eden tek bir rivayetin dahi bize ahlaklı bir hayat için açtığı pencere çok geniştir. Hazreti Peygamber'e 9 sene hizmet ettim. Onun yaptığım bir şey için bana neden böyle yaptın veya yapmadığım bir şey için keşke şöyle şöyle yapsaydın dediğini hatırlamam. Bu hadis-i şerifin bize verdiği ilke ne kadar geniş, ne kadar yönlendiricidir. Burada bir resmi idarecinin altındakilere, bir esnafın çırağına, bir hocanın talebesine, bir eşin diğerine, bir apartman sakininin apartman görevlisine tavrının ilkesi yatar. İşte aklımız, sezgimiz,
kıyas yapma gücümüz ve benzeri melekelerimiz burada söz konusu örnekliğin sunduğu ilkeyle birlikte çalışmaya başlar ve ne yapmamız gerektiği çok da dolambaçlı olmayan apaçık bir şekilde karşımıza çıkar. Resulullah bir kere bile bunu neden böyle yapmadın demeden yumuşak ve anlayışlı bir tavır takındıysa biz de aklımızla, sezgimizle, çıkarımımızla, kendi durumumuzda bu ilkeyi nasıl uygulayabileceğimizi rahatlıkla bulabiliriz. Elbette en başta ifade ettiğimiz üzere bir eylemi gerçekleştirmenin sayısız farklı yolu mevcuttur ve burada örnekliğe en fazla tutunanla en az tutunan arasındaki fark en ahlaklımızla diğerleri arasındakini belirgin kılacaktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanın kendi insani araçlarıyla da iyiliğe ulaşabilme imkanına işaret etmiştir. İyilik güzel ahlaktır. Kötülükse vicdanını rahatsız eden ve insanların farkına varmasından hoşlanmadığı şeydir. Resulullah'ın bu işareti herhangi bir metafizik gerçekliğe inanmayan düşünürlerin nasıl olup da ahlakı görmezden gelemediğine açık bir izah sunmaktadır. Çünkü bu hadisten anladığımıza göre insan, kendi fıtratına saklanmış işaretleri de takip ederek, ahlaklı bir yaşantıda daha ileri, daha hassas bir noktaya ulaşabilir. Pek çok ahlak düşünürü, insanın eylemden önce durup düşünme kabiliyetinin hayvandan farklı olduğunu, düşünmeksizin sadece tahayyülüyle eyleme yönelen hayvandan farklı olarak, İnsanın durup düşünmek, tasarlamak, gözden geçirmek yeteneğinin olduğunu vurgulamışlardır. Hatta bunu ifade etmek üzere bazı İslam düşünürleri irade ve ihtiyar kavramlarını kullanmış, hayvanın tahayyül temelli yönelimini irade olarak isimlendirirken, insanın ön düşünme, taşınma, tasarlama, aklen değerlendirme sürecinin peşinden eyleme yönelmesini ihtiyar kavramıyla ifade etmiştir. İhtiyar kelimesinin Arapçada türediği yapı genellikle gayret, çabayla uğraşarak, emek sarf ederek yönelme anlamı taşır. Seçme eyleminin böyle bir gözden geçirme sürecinin sonunda olması gerektiğine yönelik düşünürlerin uyarısı bize, tam da Resulullah'ın örnekliğini durup düşünmemiz, o olsaydı bu durumda nasıl davranırdı diye sorabilmemize imkan tanıyan bir düşünme alanı açmaktadır. Nitekim Resulullah'ın iyi bir müminin niteliği olarak, düşünerek hareket etmeyi vurgulaması tam da bu düşünceye uymaktadır. Sende Allah'ın sevdiği iki haslet var. Yumuşak huyluluk ve ağırbaşlılık, teenni. Düşünerek ölçülü hareket etmek Allah'tan, acelecilikse şeytandandır. Bu hadislerin de işaret ettiği üzere teenni ile durup düşünmek, eylemden önce Resulullah'ın sunduğu temel ilkeler ışığında burada nasıl bir tavır takınmamız gerektiğine dair akli bir kıyas kurmak yahut sezgilerimizi takip etmek, mümin cemaatin muhtemel tepkileri üzerinde toplumsal icmaya kafa yormak, vicdanen rahat olup olmadığımızı sorgulamak bize ahlaklı bir hayatta derinleşmek için Allah'ın sunduğu imkanlar olarak görünebilir. Başka bir ifadeyle Resulullah'ın ahlaki önderliği insana bitimsiz bir örneklik ufku sağlamakta, İnsan da buradan hareketle insani araçları olan aklı, sezgisi, vicdanı, toplumsal kabullerini ve benzeri kullanarak sayısız iyilikleri çıkarsama imkanına ulaşmaktadır. Neticede insan olmak, varlık alanına anlam katabilmektir. Değerli, derinlikli, hassas ve Resulullah'ın örnekliğini takip eden bir hayat yaşamak bize bağlıdır. Şüphesiz herkes davranışça ne kadar iyi olduğunu bu dünya sahnesinde ahlakıyla gösterecek, ölüm geldiğinde ardında bıraktığı en kıymetli izi de beraberinde götürdüğü en değerli azığı da yine ahlakı olacaktır. Peygamberimiz ve Güzel Ahlak. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

dönüyoruz. Hiç yağmur yağmıyor. Kum taneleri uçuşuyor üstümüze. Bir dönüşle dönüyoruz. Yorgunuz, tenimiz esmer. İçimizde mağrur bir hüzün. Yaralarımız var. Eczası olmayan vurgunlar. En çok kadınlarımıza yakışan ağlamakla, en çok erkeklerimize dokunan çaresizlikle yaklaşıyoruz hayatın ikindisine. Biraz daha yaklaşıyoruz. Bir el uzatımında akşamın alacasındayız. Bu senin gidişinin hemen ertesinde dudaklarımızın kuruduğu, suların çekildiği, Kızıldeniz'in, Dicle'nin, önümüzde Musa, elimizde asa ile yarıp geçtiğimiz Nil'in ve eteklerimizi savura savura tükettiğimiz birlikteliğimizin ardından kayıp giden yıldızların şarkısı gibiyiz.

bir dönüşle dönüyoruz. Ne güzel oluyordu sağımıza dönüp seni görünce. Ne güzel oluyordu düştüğünde önümüze. Adı safranlara sarılı bir aşk gibi maceramız. Adı kıskanç kervanların zümrüt yüklerinde yazılı. Adı Leyla. Bir vaveyla kadar dokunsanız ağlamaklıyız. Bir dönüşle dönüyoruz. Belki baksak arkamıza oradasındır. Bu efsunu kaybetmek istemiyoruz. Hiçbir şeyini istemiyoruz aslında dünyanın. İncisini, yakutunu, ipek yumuşaklığını yastıkların. Bebeğin yüzümüze dokunuşunu istemiyoruz. Dişlerimizin limanlığını, ocağımızın sıcaklığını bile istemiyoruz. Bir dönüşle dönüyoruz. Seni unutmamak için şaşkın, inanmamak için ölümüne inanıyoruz. Gittin mi aramızdan? Elini çektin mi üzerimizden? Bizi yetim, şehrini öksüz bıraktın mı? Ne yapalım işte? Ağlamamayı beceremiyoruz. Isırdıkça kanayan dudaklarımızdan dökülen boş sözlerle birbirimize soruyoruz. Hava nasıl? Saat kaç? Yine çayırların yeşilliğinde otlayan kuzularımızın arasındayız. Yine çayırların üstünde matem işliyoruz. İnceldiği yerden kopan dünya bir araftan yol bularak başımıza düşüyor. Gök kubbe patlıyor tepemizde, hissediyor, anlıyor ama anlatamıyoruz.

akıp gittiğin kadarız. Hiç yağmur yağmıyor, yorgunuz, tenimiz esmer. İçimizde mağrur bir hüzün, en çok kadınlarımıza yakışan ağlamakla, en çok erkeklerimize dokunan çaresizlikle yaklaşıyoruz hayatın ikindisine. Ne yapalım, hiç yağmur yağmıyor sensiz yürüyünce. Bir dönüşle dönüyoruz, kıyamet bize, kıyamet bize. Sen yine de merhamet et bize, merhamet et bize.

Gençlik hayatın en hareketli çağıdır. Bazen sorunlarla, bazen çıkmazlarla doludur. Kimi zaman anlaşılmadığını düşünen, kimi zaman yalnızlıkla yüzleşen, kimi zaman umutla bakmak isteyen gençler için psikolojik ve duygusal sorunlara ışık tutan, sorulara cevap arayan bir program geliyor. Kalbiniz sıkıştığında, duygularınız karmaşaya düştüğünde bu ses size yol gösterecek. Mürşit Ekmel Aybey'in hazırlayıp sunduğu Gençliğe Rehber, her salı saat 17.30'da Diyanet Radyo'da.

0: Bağımlılıktan Özgürlüğe. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor İhsan Çapcıoğlu.
1: Merhabalar aziz dinleyenlerim. Yeni bir Bağımlılıktan Özgürlüğe programıyla birlikteyiz. Bu programda biliyorsunuz bağımlılıklarımızı konuşuyoruz. Ancak bağımlılıklarımızı yeniden hatırlamak, onlara daha çok tutunmak, onlardan destek almak, hayata umutla bakmak, beklentilerimizi gerçekçi bir zemine taşımak ve böylece daha sağlıklı bireyler olmak için uğraşıyoruz. Tabii bu konuda hepimizin gayret içerisinde olması, gayret edenlere destek olması ve çevremizde bağımlılık öyküsü olan insanlar varsa onlara daha çok el uzatması gerekiyor. Ve biz aslında önleyici aşamada, yani bağımlılığa henüz daha tutunmadan, böyle bir sorun alanının yumağı içerisinde kaybolmadan önce ne yapabiliriz? Bağımlılıktan nasıl korunabiliriz? Önleyici aşama dediğimiz kısmı önemsiyoruz. Evet, bugün bağımlılıktan nasıl korunabiliriz'i birlikte değerlendirelim istiyorum. Ve burada özellikle güçlü aile ilişkilerinin ne denli önemli olduğunu bir kere daha fark edelim istiyorum. Çünkü bu sene malumunuz aile yılındayız. Bütün sosyal çevrede, etrafımızda, kamu yayıncılığı yapanlar, yerel yönetimler, sosyal sivil inisiyatifler ve tabii ki bizler hepimiz ailenin ne kadar değerli bir şey olduğunu istatistiklerle insanlara anlatıyoruz. Ailede olmanın, ailede kalmanın, aile kalmanın ne kadar önemli olduğunu birlikte fark edelim. Sadece fark etmekle kalmayalım, bunu hem kendimiz, bizim neslimize hem de bizden sonrakilere taşıyalım. Aile gibi bir cevheri gözümüz gibi koruyalım ve onun değerini bugün anlayalım ki gelecekte hayıflanmayalım istiyoruz. Evet, bağımlılıktan korunma konusunda da güçlü aile ilişkileri son derece önemli. Kişiler genellikle bağımlılık yapıcı maddelerle ergenlik döneminde tanışıyorlar biliyorsunuz. Uyuşturucu ve alkol gibi maddelerle ilk evinde tanıştığı gibi kişi evlendikten sonraki dönemde, yani doğduğu ailede değil de kurduğu ailede de tanışabiliyor. Doğduğu evde anneden, babadan, aile büyüklerinden, bazen büyüklerinden, kardeşlerinden, yani böyle bir sorunlu alışkanlığı edinebiliyor. Bazen de kurduğu ailede eşinden, eşinin çevresinden böyle bir yanlış alışkanlığın pençesine bir şekilde kapılabiliyor. Yani bağımlı bireye sahip olan aile birçok sonuçlara katlanmak durumunda kalabiliyor. Tabii sosyal çevresi kişiden uzaklaşıyor, patronu eğer çalışıyorsa onu işten çıkartıyor, ailesi ama her durumda bağımlı bireyle sonuna kadar mücadele etme konusunda ona destek olma durumunda. Tabii bu durum aslında bağımlılığın bir aile hastalığına dönüşmesine yol açıyor. Çünkü ailede kimse üyeliği, rolü, pozisyonu, bazen evin oğlu kızı, bazen annesi babası, bazen aile büyüğü, her kimse ailedeki rolü pozisyonu bir şekilde aile içerisinde bu sorumluluk üstlenilmek durumunda kalıyor. Ve tüm bağımlılık çeşitlerinden korunmanın en temel, en önemli yolu kişinin güçlü aile bağlarına sahip olmasından geçiyor. Ve bu konuda bilinçli ebeveynler son derece önemli. Dolayısıyla çocuk gelişiminde sevgi faktörüne önem vermemiz gerekiyor. Aynı ilgi bağımlı bireylere de gösterilmeli. Yani siz evlatlarınızı, sağlıklı evlatlarınızı ne kadar çok seviyorsanız, öyle ya da böyle bir şekilde engelli gördüğünüz, yani çünkü bağımlılık bir tür engellilik hali, kişi olarak sizin evladınızı, kızınızı, oğlunuzu da aynı şekilde sevmeniz, ona değerli olduğunu hissettirmeniz gerekiyor. Ve bağımlı kişilere karşı sergilenen sert tavırlar, kişinin tedavi sürecini olumsuz etkileyeceği için onlara karşı sevgi dili son derece önemli. Çünkü insanlar ancak sevgi bağı ile kötü alışkanlıktan korunup kurtulabiliyorlar. Sevilmediğini, aksine dışlandığını, istenmediğini düşündüğü ortamlarda insan yaşamayı arzu etmiyor malumunuz. ve küçük yaşlardan itibaren aşırı baskı kurulması çocuklar üzerinde, cezalandırma tehdidi ve ebeveynlerin yanlış gözetimi kişiyi çeşitli arayışlara itebiliyor. Yani ailede sevgi yoksa, ailede kabullenildiğini, ailede kendisine değer verildiğini çocuk hissetmiyorsa ve baskılanıyorsa, bir takım duygu ve düşüncelerini ifade etmekte zorlanıyorsa ya da ifade ettiğinde cezalandırılma riski hissediyorsa, yanlış bir gözetim içerisinde olduğunu düşünüyorsa, işte o zaman çeşitli arayışlara sevk ediliyor, biliyor. Bu arayışların başında da tabii ki sigara, en başta alkol, uyuşturucu gibi kişinin hayatını büyük ölçüde sarsan bağımlılık yapıcı maddeler geliyor. Ve alışkanlıkların önüne geçilebilmesi ve bağımlılığın sonlandırılabilmesi için de ailelerin bilinçli bir şekilde davranmaları gerekiyor aziz dinleyenlerim. Çünkü çocuklarına sevgi ve şefkat göstererek onları bağımlılıktan korumak için çaba gösterilmenin yanında, bağımlı olan çocuklara da alaka gösterilmesi gerekiyor. Yani anne babalar çocukları arasında fark gözetmeksizin sağlıklı ya da bağımlı bütün çocuklarına aynı ilgiyi göstermek durumundalar. Aileler paniğe kapılmamalı, sakince hareket etmeliler. Çünkü bağımlılıkla ilgili herhangi bir işarette anne babalar tedirgin olabiliyorlar. Yaptıkları hatalar konusunda sürekli eleştiren tutum içerisinde olmak yerine, yaptıkları hataları affedici roller üstlenmeleri, hataların nasıl düzeltilebileceği konusunda onlara yol göstermeleri ve düzeltme yoluna gitmek için de çocuklarına bireysel sorumluluk yüklemeleri bağımlılığın aşılmasında son derece önemli bir değişken. Aziz dinleyenlerim, bağımlılığın oluşumundaki önemli unsurlardan biri de örnek alma ihtiyacı. Ve tabii ki örnek alma sonucunda bireyin bağımlılığa karşı özendirilmesi, yani kötü bir alışkanlık var. Bu alışkanlık bazen akran gruplarından, bazen aileden, bazen sosyal çevredeki diğer insanlardan gelebiliyor. Kişinin yakın çevresi ve özellikle de ailesinde bağımlılık geçmişinin bulunmaması, gerek sağlıklı gen aktarımı açısından, gerekse bağımlılığa karşı ailenin tutumunu, dolayısıyla da bireyin şahsi davranışını belirlemek bakımından oldukça önemli. Yani ailede sağlıklı bir dilin kullanılması, iyi örneklerin çocukların gündemine bir şekilde taşınması, onlar tarafından sahiplenilmesi, anne baba tarafından bu örneklerin sürekli onların gündeminde tutulması son derece önemli. Peki ebeveynler özellikle ne yapmalı derseniz aziz dinleyenlerim, çocuklarının bağımlılık yapıcı maddelerden birini kullandığını öğrenen anne babalar öncelikle telaşa kapılmamalı. Öfkeyle hareket etmemeli, onları suçlamamalı ve çocuklarına karşı kötü söz ve davranışta bulunmamalı. Yine durumu görmezden gelmemeli ve gizlememeli. Tabii öğrenildiği andan itibaren çareler aranmaya başlanmalı anne babalar tarafından. Ancak bu bir panik havası içerisinde yapılmamalı. Aile bağlarına her zaman olduğundan daha fazla önem verilmeli. Problemler varsa giderilmeye çalışılmalı. Kişinin sosyal çevresi kontrol edilmeli. Yine aile içerisinde olumlu bir çocukluk dönemi geçiren bireylerin bu tip sorunlarla karşılaştıklarında daha başarılı bir şekilde çözüm bulabilecekleri unutulmamalı. Tabii burada yine aileye düşen çok önemli bir görev var. O da çocuklarıyla küçük yaşlardan itibaren İyi iletişim kurmak ve bunu ilerleyen dönemde de devam ettirmek. Aziz dinleyenlerim, her tür sorunla mücadelede olduğu gibi ailede bağımlılıkla mücadelede de doğru iletişim dili ve iletişim becerisi son derece önemli. Anne babanın, kardeşlerin, çocuklarla iletişim kuran, onun sorumluluğunu üstlenen kişilerin, bakım hizmeti verenlerin bu konuda bilinçlenmesi son derece önemli. Doğru iletişim insanın kilidini açan en önemli anahtar. Eğer siz bunu kullanırsanız, kullanma becerisi ve iradesi ortaya koyarsanız, bağımlılık potansiyeli olan çocuklarınızın bağımlılık yapıcı maddelere değil, size yaklaştıklarını, sizden daha çok beslendiklerini ve yanlış davranışlardan her geçen gün uzaklaştıklarını rahatlıkla görebileceksiniz. Çünkü güçlü aile ilişkileri, güçlü bir birey, güçlü bir insanlık, güçlü bir gelecek tasavvuru, tahayyülü ve inşası için son derece önemli. Gelin el birliğiyle gönül birliğiyle biz bu bağımlılık işinden uzaklaşmak için çalışalım. Kendimizi birbirimize daha çok yaklaştıracak, sağlıklı iletişim kuracak imkanları arayalım, bulalım, bunları geliştirelim. Kendimizi hayata güçlü bir şekilde daha sağlam temeller üzerinde kurmaya, taşımaya gayret edelim. Hepinize bağımlılıktan uzak, bağlılıklara tutunduğunuz, hayata umutla bağlandığınız bir gelecek diliyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, Allah'a emanet olun aziz dinleyenler.
0: Bağımlılıktan özgürlüğe. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor İhsan Çapcıoğlu.

atalarımızdan aldığımız en kıymetli miras sözlerdir. Her biri bir yaşanmışlık, her biri bir ders, her biri bir öğüttür. Kökler ve Sözler programında her bölümde bir atasözünün peşine düşüyor, onun derin hikmetini keşfediyor ve yaşamımıza nasıl yansıtabileceğimizi irdeliyoruz. Atalarımızın sözleriyle bugünümüze ışık tutmak, onların engin tecrübelerinden ilham almak için sizleri Diyanet Radyo'ya davet ediyoruz. Kudret Ayşe Yılmaz'ın hazırlayıp İbrahim Bildir'in seslendirdiği Kökler ve Sözler, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri saat 10'da Diyanet Radyo'da.

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

Bahredenin adıyla insanlığa inen nur, bir gece yansıyınca kentesi bir dağından, toprağı kirlerinden arındırır bir yağmur. Kutlu bir zaferdir bu ebabil dudağından, rahmet vadilerinden boşanır ab-ı hayat. En müstesna doğuşa hamiledir kainat. Yıllardır boz bulanık suları yudumladım, bir pelikan hüznüyle yürüdüm kumsalları. Yağmur, seni bekleyen bir taş da ben olsaydım. Hasretin alev alev içime bir an düştü. Değişti hayal köşküm, gözümde viran düştü. Sonsuzluk çiçeklerle donandı yüreğimde. Yağmalanmış ruhuma yeni bir devran düştü. İhtiyar cübbesinden kan süzülür Nebi'nin. Gökyüzü dalgalanır ipekten kanatlarla. Mehtabını düşlerken o mühür sahibinin, sarsılır Ebu Kubeys kovulmuş feryatlarla. Evlerin anasına dikilir yeşil yaprak. Yeryüzü avaredir, yapayalnız ve kurak. Zaman ayaklarımda tükendi adım adım. Heyula bir ağ gibi ördü rüyalarımı. Çölde seni özleyen bir kuş da ben olsaydım. Yağmur, gülşenimize sensiz baldıran düştü. Düşmanlık içimizde, dostluklar yaban düştü. Yenilgi ilmek ilmek düğümlendi tarihe. Her sayfaya talihsiz binlerce kurban düştü. Bir güzide mektuptur çağların ötesinden. Ulaşır intizarın yaldızlı sabahına. Yayılır o en büyük muştu pazartesinden. Beyazlık dokunmuştur gecenin siyahına. Susuzluktan dudağı çatlayan gönüllerin sükutu yar, sevinci dualar kadar derin. Çaresiz bir takvimden yalnızlığa gün saydım. Bir cezir yaşadım ki yaşanmamış mazide. Dokunduğun küçük bir nakış da ben olsaydım. Sensiz kaldırımlara nice güzel can düştü. Yarılan göğsümüzden umutlar bir can düştü. Yağmur, kaybettik bütün hazinesini ceddin. En son avucumuzdan inci ve mercan düştü. Melekler sağanak sağanak gülümser maveradan. Gümüş ibrik taşıyan zümrüt gagalı kuşlar, mutluluğun nameleri işitirler Hira'dan. Bir devrim korkusuyla halkalanır yokuşlar. Bir bebeğin secdeye uzanırken elleri, paramparça ateşler şahının hayalleri. Keşke bir gölge kadar yakınında dursaydım. O mücella çehreni izleseydim ebedi. Sana sırılsıklam bir bakışta ben olsaydım. Sarardı yeşil yaprak, dal koptu, fidan düştü. Baykuşa çifte yalı, bülbüle zindan düştü. Katil sinekler deldi hicabın perdesini. İstikbal boşluğunda arılar nadan düştü. Dolaşan ben olsaydım sahabenin damarında, tablosunu yapardım yıkılan her kulenin. Ebedi aşka giden esrarlı yollarında, senden bir kıvılcımın, Süreyya bir şulenin, tarasaydım Bengisu fışkıran kâkülünü. 10 asırlık ocağın savururdum külünü. Bazen kendine aşık deli bir fırtınaydım. Fırtınalar önünde bazen bir kuru yaprak, uğrunda koparılan bir başta ben olsaydım. Sensizlik depremiyle hancı düştü, han düştü. Mazluma sürgün evi, zalime cihan düştü. Sana meftun ve hayran, sana ram olanlara bir bela tünelinde ağır imtihan düştü. Badiye yaylasında koklasaydım izini, kefenimi biçseydi ebbada esen rüzgar, seninle yıkasaydım acılar dehlizini,
Ne kaderi suçlamak kalırdı, ne intihar. Üstüne pırıl pırıl damladığın bir kaya, bir hurma çekirdeği tercihimdir dünyaya. Suskunluğa dönüştü sokaklarda feryadım. Tereddüt oyma koymak kemirdi gururumu. Bahiradan süzülen bir yaşta ben olsaydım, haritanın en beyaz noktasına kan düştü. Kırıldı adaletin kılıcı, kalkan düştü. Mahkumlar yargılıyor, hakimler mahkum şimdi. Hakların temeline sanki bir volkan düştü. Firakınla kavrulur çölde kum taneleri. Ahuların içinde sevdan akkor gibidir. Erdemin, bereketin doldurur haneleri. Sensiz hayat toprağın sırtında ur gibidir. Şemsiyesi altında yürürsün bulutların. Sensiz yükü zehirdir en güzel imbatların. Devlerin esrarını aynalara sorsaydım, çözülürdü zihnimde buzlamış düşünceler. Okşadığın bir parça kumaşla ben olsaydım. Sensiz tutunduğumuz dallardan yılan düştü. İlkin karardı yollar, sonra heyelan düştü. Güvenilen dağlara kar yağdı birer birer. Sensizlik diyarından püsküllü yalan düştü. Yağmur, duysam içimin göklerinden sesini, yağarsın taşlar bile yemyeşil filizlenir. Yıldırımlar parçalar çirkefin gövdesini. Sel gider ve zulmetin çöplüğü temizlenir. Yağmur, bir gün kurtulup çağın kundaklarından, alsam ölümsüzlüğü billur dudaklarından. Madeni arzuların ardında seyre daldım, küflü bir manzaranın çürüyen güllerini. Senin için görülen bir düş de ben olsaydım. Şehirler kabus dolu, köylere duman düştü. Tersine döndü her şey sanki, asuman düştü. Kırık bir kayık kaldı elimizde hayali. Hazindir ki dertleri aşmaya umman düştü. Ay gibisin, güneşler parlıyor gözlerinde. Senin tutkunla mecnun geziyor güneş ve ay. Her damla bir yıldızı süslüyor göklerinde. Sümeyra'yı arıyor her damlada bir saray. Tohumlar ve iklimler senindir. Mevsim senin. Mekanın fırçasında solmayan resim senin. Yağmur, bir gün elimi ellerinde bulsaydım, güzellik şahikası gülümserdi yüzüme. Senin visalinle bir gülmüş de ben olsaydım. Tavana çöktü aşkın, duvarlar üryan düştü. Toplumun gündemine koyu bir isyan düştü. İniltiler geliyor doğudan ve batıdan. Sensizlikten bozulan dengeye ziyan düştü. Islaklığı sanadır ahımın, efkanımın. İçimde hicranınla tutuşuyor nameler. Sendendir eskimeyen cevheri efkarımın. Nazarın ok misali karanlıkları deler. Bu değirmen seninle dönüyor. Ahenk senin. Renkleri birbirinden ayıran mihenk senin. Bir hüzün ülkesine gömülüp kaldı adım. Kapanıyor yüzüme aralanan kapılar. Sana hicret eden bir Kureyş de ben olsaydım. Yağmur, ayrılığıma seninle derman düştü. Beynimin merkezine ölümsüz ferman düştü. Silindi hayalimden bütün efsunu ömrün. Bir dönüm noktasında aklıma Rahman düştü. Nefesinle yeniden çizilecek desenler. Çehreler yepyeni bir değişim geçirecek. Aydınlığa nurunla kavuşacak mahzenler. Anneler çocuklara hep seni içirecek. Yağmur, seninle biter susuzluğu evrenin. Sana mümindir sema, sana muhtaçtır zemin. Damar damar seninle, hep seninle dolsaydım.
batılı yıkmak için kuşandığın kılıcın kabzasında bir dirhem gümüş de ben olsaydım. Kardeşler arasına heyhat, suizan düştü, zedelendi sağduyu, körleşen izan düştü. Şarkısıyla yaşadık yıllar yılı baharın, insanlık bahçemize sensizlik hazan düştü. Yağmur, seni bekleyen bir taş da ben olsaydım. Çölde seni özleyen bir kuş da ben olsaydım. Dokunduğun küçük bir nakış da ben olsaydım. Sana sırılsıklam bir bakış da ben olsaydım. Uğrunda koparılan bir baş da ben olsaydım. Bahira'dan süzülen bir yaş da ben olsaydım. Okşadığın bir parça kumaş da ben olsaydım. Senin için görülen bir düş de ben olsaydım. Yeryüzünde seni bir görmüş de ben olsaydım. Sana hicret eden bir Kureyş de ben olsaydım. Damar damar seninle, hep seninle dolsaydım. Batılı yıkmak için kuşandığın kılıcın kapsasında bir dirhem gümüş de ben olsaydım.

Abdullah bin Mesud, Allah katında en güzel amel nedir diye Resulullah'a sordu. Efendimiz de ona vaktinde kılınan namaz cevabını verdi. İbn Mesud sorularına devam etti. Sonra hangisidir ey Allah'ın Resulü? Efendimiz, sonra anne babaya iyilik yapmak, ondan sonra da Allah yolunda cihat etmek diye buyurdu.

Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit sabah namazı vaktidir.

Kur'an'ın temel konuları. Kur'an'ın temel konularından her cüzden 3 mesaj aktardığımız programımızda bugün 13. cüzdeyiz. 13. cüzden çıkaracağımız mesaj, önemli olan şahsiyetli bir Müslüman olarak yaşamak, zorluklara karşı sabretmek ve direnmektir mesajı. 13. cüzde Yusuf suresinin son yarısı, Ra'd ve İbrahim surelerinin tamamı bulunmaktadır. Birinci mesaj, sabrın sonu. Yusuf suresinin son kısmında Mısır ve Orta Doğu'da gerçekleşen bir kıtlıktan bahsedilir. Kıtlığa hazırlıksız yakalanan insanlar Filistin tarafından Mısır'a gelip yiyecek talebinde bulunurlar. Gelen kişiler arasında Hazreti Yusuf'un kardeşleri de vardır. Ancak Yusuf peygamber onları affedip yiyecek vermiş, babalarıyla beraber Mısır'a gelmelerini ve yerleşmelerini istemiştir. O sıralar Yakup peygamberin üzüntüden gözleri görmüyordu, oğlu Yusuf'un gömleği gelince onu gözlerine sürdü. Allah'ın izniyle gözleri açıldı ve görmeye başladı. Sonra hep beraber Mısır'a gittiler. Yusuf peygamberin yanına gelince hepsi ona saygı için eğildiler. Böylece Hazreti Yusuf'un küçükken gördüğü rüya gerçekleşmiş oldu. Surenin sonunda Hazreti Yusuf'un bir konuşması ve duası bulunmaktadır. Yusuf suresiyle Allah Mekke'de zor durumda olan Hazreti Muhammed ve ashabına moral vermekte, ileride gerçekleşecek olan hicret ve devleti hazırlamakta, onların da Hazreti Yusuf gibi başarılı olacaklarını müjdelemektedir. Üçüncü cüzdeki ikinci mesaj, güçlü mümin mesajı. Akabinde Ra'd suresi başlar. Burada Kur'an'ın güç ve kudret sahibi Allah'tan geldiği ve onun gücünün yerlerin ve göklerin yaratılışı ve sistematik işleyişinde diriliş, ilim, gök gürültüsü ve meleklerin itaatinde görüldüğü zikredilir. İnsanlar iman ve itaate davet edilir ve kalplerin Allah'ın zikriyle mutmain olacağı açıklanır. Burada ayrıca güçlü müminin sıfatları da zikredilir. Onlar ahitlerinde dururlar, Allah'ın emrettiği ilkelerden ayrılmazlar, sabrederler, namaz kılarlar, infak ederler, kötülüğü iyilikle silerler, risalete de her zaman tabi olurlar. 13. cüzdeki 3. konuysa peygamberlerin duruşu. Bu cüzde ayrıca İbrahim suresi bulunmaktadır. Kitabın ve peygamberin rehberliği anlatılmakta, Hazreti Musa, Nuh, Ad ve Semud kavimlerinden örnekler verilmektedir. Ümmetlerin bir kısmı da peygamberlerini reddetmiş, ülkelerinden sürme veya öldürme ile tehdit edilmişlerdi. Aynı şeyler Hazreti Muhammed ve ashabı için de söz konusuydu. Surenin sonundaysa Hazreti İbrahim'in uzun ve güzel bir duası bulunmaktadır. Bir sonraki cüzde 3 mesajda görüşmek üzere. Bize kitap ve peygamber gönderip yolumuzu aydınlatan Rabbimize hamd ederiz.

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru. Üçüncü cüz.

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yine de ben nefsimi temize çıkarmıyorum. Çünkü nefis, Rabbimin acıyıp koruması dışında daima kötülüğü emreder. Şüphesiz Rabbim çok bağışlayan, pek esirgiyendir. Kral dedi ki, onu bana getirin, onu kendime özel danışman edineyim. Onunla konuşunca, bugün sen katımızda yüksek yeri olan güvenilir birisin dedi. Yusuf da, beni ülkenin hazinelerine tayin et. Çünkü ben çok iyi korurum ve bu işi bilirim dedi. Böylece Yusuf'a orada dilediği gibi hareket etmek üzere ülke içinde yetki verdik. Biz dilediğimiz kimseye rahmetimizi eriştiririz. Güzel davrananların mükafatını zayi etmeyiz. İman edip de sakınanlar için ahiret mükafatı daha hayırlıdır. Yusuf'un kardeşleri tahıl almak üzere gelip huzuruna girdiler. Kardeşleri onu tanımadıkları halde Yusuf onları tanımıştı. Yüklerini hazırlayınca, sizin baba bir kardeşinizi de bana getirin dedi. Görüyorsunuz ki ben ölçeği tam dolduruyorum ve ben iyi bir ev sahibiyim. Eğer onu bana getirmezseniz artık bende size verilecek tahıl yoktur. Yanıma yaklaşmayın. Kardeşleri, onu babasından isteyeceğiz, kuşkusuz bunu yapacağız dediler. Yusuf, emrindeki gençlere dedi ki, ödedikleri bedeli yüklerinin içine koyun. Umarım ki ailelerine döndüklerinde bunun farkına varırlar ve umarım yine gelirler. Babalarına döndüklerinde, ey babamız, artık kardeşimiz olmadan bize erzak verilmeyecek. Çünkü kardeşimizi istiyorlar. Kardeşimizi bizimle beraber gönder de erzak alalım. Biz onu mutlaka koruyacağız dediler. Yakup dedi ki, daha önce kardeşi Yusuf hakkında size ne kadar güvendiysem, bunun hakkında da size ancak o kadar güvenirim. En iyi koruyucu Allah'tır. O acıyanların en merhametlisidir. Eşyalarını açtıklarında ödedikleri bedelin kendilerine geri verildiğini gördüler. Dediler ki, ey babamız daha ne istiyoruz? İşte ödediğimiz bedel de bize geri verilmiş. Yine ailemize yiyecek getiririz. Kardeşimizi koruruz ve bir deve yükü de fazla alırız. Çünkü bu getirdiğimiz az bir miktardır. Yakup şöyle cevap verdi. Aşılamaz engellerle kuşatılmanız hariç, onu bana mutlaka getireceğinize dair Allah adına yeminle kesin söz vermediğiniz takdirde onu sizinle beraber göndermem. Ona hepsi de kesin söz verince, söylediklerimize Allah şahittir dedi. Sonra şunu söyledi. Oğullarım, şehre hepiniz bir kapıdan girmeyin, ayrı ayrı kapılardan girin. Ama Allah'tan gelecek hiçbir şeyi sizden savamam. Hüküm Allah'tan başkasının değildir. Ben yalnız ona güvenip dayandım. Güvenecek olanlar yalnız ona güvenip dayansınlar. Şehre babalarının kendilerine emrettiği şekilde girdiler ama bu Allah'tan gelecek hiçbir şeyi onlardan savacak değildi. Şu var ki Yakup'un içinde taşıyıp onlara açıkladığı kaygıyı gidermiş oldu. Şüphesiz o, bizim kendisine öğrettiğimiz bir bilgiye sahipti. Fakat insanların çoğu bu hakikati bilmezler. Yusuf'un huzuruna girdiklerinde öz kardeşini yanına aldı ve ona gizlice, ben gerçekten senin kardeşinim, onların yaptıklarına üzülme dedi. Yusuf onlara yüklerini hazırlattığı zaman saraya ait bir su kabını kardeşinin yükü içine koydurdu. Sonra bir görevli, ey kafile, siz kesinlikle hırsızsınız diye bağırdı. Kardeşleri onlara dönerek, ne arıyorsunuz dediler. Kralın su kabını arıyoruz. Onu getirene bir deve yükü bahşiş var diye cevap verdiler. İçlerinden biri, ben bu söze kefilim dedi. Onlar, Allah'a and olsun ki bizim bu yerde fesat çıkarmak için gelmediğimizi siz de biliyorsunuz. Biz hırsız da değiliz dediler. Görevliler, peki yalan söylüyorsanız sizde bunun cezası nedir diye sordular. Onun cezası, kayıp eşya kimin yükünde bulunursa, onun buna karşılık alıkonulmasıdır. Biz zalimleri böyle cezalandırırız, dediler. Bunun üzerine Yusuf, kardeşinin yükünden önce onların yüklerini aramaya başladı. Sonra da su kabını kardeşinin yükünden çıkardı. İşte biz Yusuf'a böyle bir tedbiri öğrettik.
Yoksa Allah dileyip bunu öğretmeseydi, kralın kanununa göre kardeşini alıkoyamazdı. Biz dilediğimizi derecelerle yükseltiriz. Her bilenin üstünde daha çok bilen biri vardır. Dediler ki, eğer o çaldıysa daha önce onun kardeşi de çalmıştı. Yusuf onlara belli etmeksizin içinden şunları geçirdi. Asıl sizin durumunuz kötü. Allah sizin suçladığınız hususu çok iyi bilmektedir. Dediler ki, Efendimiz gerçekten onun çok yaşlı bir babası var. Onun yerine içimizden birini alıkoy. Şüphesiz biz seni iyiliksever biri olarak görüyoruz. Yusuf, eşyamızı yanında bulduğumuz kimseden başkasını alıkoymaktan Allah'a sığınırız. Aksi halde biz gerçekten zulmetmiş oluruz, dedi. Ondan ümitlerini kesince görüşmek üzere bir kenara çekildiler. Büyükleri dedi ki, babanızın sizden Allah adına söz aldığını, daha önce de Yusuf hakkında işlediğiniz kusuru bilmiyor musunuz? Babam gelmeme izin verinceye veya benim için Allah hükmedinceye kadar bu yerden asla ayrılmayacağım. O hükmedenlerin en iyisidir. Babanıza dönün ve deyin ki, ey babamız, şüphesiz oğlun hırsızlık etti. Biz de ancak bilip gördüğümüze tanıklık ettik. Koruma sözü verdik ama bilgimiz dışında kalan olaylara karşı da onu koruyamazdık. İstersen orada bulunduğumuz şehrin halkına ve aralarında geldiğimiz kafiliye de sor. Biz gerçekten doğru söylüyoruz. Babaları şöyle dedi. Hayır, nefisleriniz bu hususta sizi aldattı. Bana düşen artık güzel bir sabırdır. Umulur ki Allah onların hepsini bana getirir. Şüphesiz o çok iyi bilendir, hikmet sahibidir. Onlardan yüz çevirdi. Ah Yusuf'um ah, içim yanıyor diyordu. Sonunda üzüntüden gözlerine boz geldi. Artık kederini içine gömüyordu. Oğulları, Allah'a andolsun ki sen Yusuf'um diye diye sonunda ya hasta olacaksın ya da büsbütün helak olacaksın dediler. Yakup da şöyle dedi. Ben acımı ve kederimi yalnız Allah'a arz ediyorum. Ve ben sizin bilmediklerinizi Allah'tan gelen bilgiyle biliyorum. Ey oğullarım, gidin de Yusuf'u ve kardeşini iyice araştırın. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Çünkü inkar edenlerden başkası Allah'ın rahmetinden ümit kesmez. Yusuf'un huzuruna girdiklerinde dediler ki, ey aziz, bizi ve ailemizi kıtlık bastı ve biz az bir bedelle geldik. Yine de bize talebimizi karşılayacak kadar ver, bize bağışta da bulun. Şüphesiz Allah bağış yapanları mükafatlandırır. Yusuf, siz cahilliğiniz yüzünden Yusuf ve kardeşine yaptıklarınızı biliyor musunuz dedi. Yoksa sen, gerçekten sen Yusuf musun diye sordular. O da evet dedi. Ben Yusuf'um, bu da kardeşim. Allah bize iyilik etti. Kim Allah'tan korkar ve sabrederse, şüphesiz Allah güzel davrananların mükafatını zayi etmez. Dediler ki, Allah'a and olsun, hakikaten Allah seni bize üstün kılmış. Gerçekten biz hataya düşmüşüz. Yusuf şöyle dedi, bugün yaptıklarınız yüzünüze vurulmayacak. Allah sizi affetsin. O merhametlilerin en merhametlisidir. Şu benim gömleğimi götürün de onu babamın yüzüne koyun. Gözleri görecek duruma gelir. Bütün ailenizi de bana getirin. Kafile Mısır'dan ayrılınca babaları, eğer bana bunamış demezseniz, inanın ben Yusuf'un kokusunu alıyorum dedi. Yanındakilerse, vallahi sen hala eski şaşkınlığındasın dediler. Müjdeci gelince gömleği yüzüne koyar koymaz Yakup tekrar görür hali geldi. Dedi ki, ben size Allah tarafından sizin bilmediklerinizi bilirim demedim mi? Ey babamız, bizim günahlarımızın affını dile, çünkü biz gerçekten hata ettik dediler. Yakup, sizin için biraz sonra Rabbimden af dileyeceğim, şüphesiz o çok bağışlayan, pek esirgiyendir dedi. Yusuf'un yanına girdiklerinde anne babasını bağrına bastı ve Allah'ın izniyle Mısır'a güven içinde girin dedi. Anne babasını makamına çıkardı. Hepsi onun huzurunda yere kapandılar. Yusuf dedi ki, babacığım, işte daha önce gördüğüm rüyanın manası buymuş. Rabbim onu gerçekleştirdi. Doğrusu Rabbim bana lütuflarda bulundu. Beni zindandan çıkardı. Sizi çölden çıkarıp buraya getirdi.
Üstelik şeytan benimle kardeşlerimin arasını bozduktan sonra. Şüphesiz Rabbim dilediğine çok lütufkardır. Kuşkusuz o çok iyi bilendir, hikmet sahibidir. Ey Rabbim, bana iktidar verdin ve bana rüyaların yorumunu da öğrettin. Ey gökleri ve yeri yaratan, dünyada da ahirette de beni yönetip himaye eden sensin. Müslüman olarak canımı al ve beni iyi kullarının arasına kat. İşte bu kıssa gayb haberlerindendir. Onu sana vahyediyoruz. Onlar tuzak kurmak üzere ittifak ettikleri zaman sen onların yanında değildin. Sen ne kadar inanmalarını istesen de insanların çoğu inanmazlar. Halbuki sen bunun karşılığında onlardan bir ücret de istemiyorsun. Kur'an herkes için ancak bir hatırlatma ve öğüttür. Göklerde ve yerde nice deliller vardır ki onlar bu delillerden yüz çevirerek geçip giderler. Onların çoğu ortak koşmadan Allah'a iman etmezler. Allah tarafından onlara kuşatıcı bir azabın gelmesi veya onlar farkında olmaksızın kıyametin ansızın kopması karşısında kendilerini güvende mi hissediyorlar? De ki, işte bu benim yolumdur. Ben ne yaptığımı bilerek Allah'a çağırıyorum. Ben ve bana uyanlar bunu yapıyoruz. Allah'ı ortaklardan tenzih ederim ve ben ortak koşanlardan değilim. Senden önce de şehir halkı içinden seçip kendilerine vahyettiğimiz kişilerden başkasını peygamber göndermedik. İnkarcılar yeryüzünde dolaşıp da kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğunu görmediler mi? Günahtan sakınanlar için ahiret yurdu elbette daha iyidir. Hala aklınızı kullanmıyor musunuz? Nihayet peygamberler ümitlerini yitirip de kendilerinin yalancı sayıldıklarını anladıkları sırada onlara yardımımız gelir ve dilediğimiz kimse kurtuluşa erdirilir. Fakat suça gömülmüş olanlardan azabımız geri çevrilmez. Andolsun onların kıssalarında akıl sahipleri için ibretler vardır. Kur'an uydurulabilecek bir söz değildir. Fakat o kendinden öncekiler için onay, her şey için detaylı açıklama, iman eden toplum için bir rahmet ve bir hidayettir. Ra'd Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim, Ra. İşte kitabın ayetleri. Rabbinden sana indirilen gerçeğin ta kendisidir. Fakat insanların çoğu inanmaz. Gökleri görebileceğiniz bir direk olmaksızın yükselten, sonra arşa istiva eden, güneşi ve ayı emrine boyun eğdiren Allah'tır. Her biri belirlenmiş bir vakte kadar akıp gitmektedir. İşleri Allah düzenliyor. Ayetleri de açıklıyor ki, Rabbinize kavuşacağınıza kesin olarak inanasınız. Yeryüzünü eline boyuna uzatan, onda sabit dağlar ve ırmaklar meydana getiren, orada meyvelerin her birinden çifter çifter yaratan O'dur. Geceyi de gündüzün üzerine O bürüyüp örtüyor. Düşünen insanlar için şüphesiz bütün bunlarda ibretler vardır. Yeryüzünde birbirine komşu parçalar, üzüm bağları, ekinler, sürgünlü çatallı ve tek gövdeli hurma ağaçları vardır. Hepsi bir tek suyla sulanır. Böyleyken üründe bir kısmını bir kısmına üstün kılarız. İşte bunlarda akıllarını kullanan insanlar için ibretler vardır. Eğer şaşacağın bir şey varsa o da onların, biz toprak olduğumuz zaman gerçekten yeniden mi yaratılacakmışız demeleridir. Onlar Rablerini inkar edenlerdir. Onlar boyunlarında demir halkalar bulunanlardır. Onlar cehennemliklerdir. Orada ebedi kalacaklardır. Senden iyilik yerine bir an önce kötülüğün gelmesini istiyorlar. Oysa onlardan önce nice benzerleri gelip geçmiştir. Şüphesiz Rabbin insanları zulümlerine rağmen bağışlayandır. Şüphesiz Rabbinin azabı da çok çetindir. İnkarcılar, ona Rabbinden bir mucize indirilse ya diyorlar. Sen ancak bir uyarıcısın. Her topluluğunda bir kılavuzu vardır. Allah her dişinin karnında neyi taşıdığını,
rahimlerin neyi eksiltip neyi artıracağını bilir. Onun katında her şey bir ölçüye bağlıdır. O görüneni de görünmeyeni de bilir. O büyüktür, yücedir. Sizden sözü gizleyenle onu açıkça söyleyen, geceleyin gizlenenle gündüzün yürüyen ona göre eşittir. Kişinin önünde ve arkasında Allah'ın emriyle onu kayıt ve koruma altına alan takipçiler vardır. Bir toplum kendisindekini değiştirmedikçe Allah onlarda bulunanı değiştirmez. Allah herhangi bir toplumun başına bir kötülük gelmesini diledi mi, artık onun geri çevrilmesi mümkün değildir. Onların Allah'tan başka yardımcıları da bulunmaz. Size korku ve ümit duyguları içinde şimşeği gösteren ve yağmur dolu bulutları meydana getiren O'dur. Gök gürültüsü Allah'ı överek tenzih eder. Onun korkusundan dolayı melekler de buna katılır. Onlar Allah hakkında tartışıp dururken, O yıldırımlar gönderip bunlarla dilediğini çarpar. Onun azabı pek şiddetlidir. Dua edilmeye layık olan O'dur. Onun dışında el açıp dua ettikleri şeyler, onların hiçbir isteğini karşılayamazlar. Onlar ancak ağzına gelsin diye iki avucunu suya doğru açıp yalvaran kimse gibidir. Halbuki bu yoldan su asla onun ağzına gelecek değildir. Kafirlerin duası hep boşa gider. Göklerde ve yerde bulunanlar ve bunların gölgeleri sabah akşam isteseler de istemeseler de Allah'a secde ederler. Göklerin ve yerin Rabbi kimdir diye sor. Allah'tır diye de cevap ver. Sonra de ki, öyleyse onu bırakıp da kendilerine bile fayda sağlama veya zararı önleme gücüne sahip olmayanları veliler yerine mi koyuyorsunuz? Sor onlara, hiç körle gören bir olur mu? Yahut karanlıklarla aydınlık eşit olur mu? Yoksa Allah'ın yarattığı gibi yaratan ortaklar buldular da bu iki yaratma arasındaki benzerlikten dolayı mı şaşırdılar? De ki, her şeyi yaratan Allah'tır. O birdir, karşı konulamaz güce sahiptir. O gökten su indirdi. Su vadiler dolusunca sel olup aktı. Bu sel üste çıkan köpüğü taşıyıp götürdü. Yaktıkları ateşin üzerine koyup eriterek süs eşyası veya alet yapmak istedikleri madenlerden de üste böyle köpük çıkar. İşte Allah hakla batıla böyle misal verir. Köpük atılıp gider, insanlara fayda veren şeye gelince, o dünya durdukça durur. İşte Allah böyle misaller getirir. Rablerinin emrine uyanlar için mükafatın en güzeli vardır. Ona uymayanlara gelince, eğer yeryüzünde olanların tamamı ve ek olarak bir misli daha onların olsa, kurtuluş için onu mutlaka feda ederlerdi. Onlar var ya, hesabın en kötüsü işte onları bekliyor. Varacakları yerde cehennemdir. Orası ne kötü kalacak yerdir. Sana Rabbinden indirilenin hak olduğunu görüp bilen kimse, görmeyen gibi olur mu? Bunu ancak akıl sahipleri anlar. Onlar Allah'a verdikleri sözü yerine getirirler. Yeminlerini asla bozmazlar. Onlar Allah'ın korunmasını emrettiği bağı koruyan, Rablerine saygıda kusur etmeyen, hesabın kötü sonuç vermesinden korkan kimselerdir. Ve onlar, Rablerinin rızasını elde etmek için sabreden, namazı dosdoğru kılan, kendilerine rızık olarak verdiklerimizden

Allah yolunda gizli açık harcayan, kötülüğü iyilikle savan kimselerdir. İşte dünya hayatının güzel sonu, cennet sadece onlarındır. O güzel son, babalarından, eşlerinden ve çocuklarından layık olanlarla birlikte girecekleri adn cennetleridir. Melekler de sabretmenize karşılık elde ettiğiniz esenlik daim olsun. Dünya yurdunun ardından ulaştığınız sonuç ne güzel oldu diyerek her kapıdan onların yanına girerler. Allah'a verdikleri sözü pekiştirdikten sonra bozanlar, Allah'ın korunmasını emrettiği bağı koparanlar ve yeryüzünde fesat çıkaranlar var ya, işte rahmetten mahrum olmak da onlar içindir. Dünyanın kötü sonu da onlar içindir. Allah dilediği kimselere rızkı bollaştırır da daraltır da. Onlar dünya hayatıyla sevinip mutlu oluyorlar. Oysa ahiretin yanında dünya hayatı geçici bir faydadan başka bir şey değildir. İnkarcılar ona Rabbinden bir mucize indirilseydi ya diyorlar. De ki Allah dilediğini saptırır, kendisine yöneleni de gerçeğe ulaştırır. Bunlar iman edenler ve Allah'ı zikrederek gönülleri huzura kavuşanlardır. Bilirsiniz ki gönüller ancak Allah'ı zikrederek huzura kavuşur. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara ne mutlu. Varılacak güzel yurt onlar içindir. İşte seni de kendilerinden önce nice benzerlerinin gelip geçtiği bir ümmete gönderdik ki sana vahyettiğimizi onlara okuyasın. Onlarsa Rahman'ı inkar ediyorlar. De ki, benim Rabbim O'dur. Ondan başka ilah yoktur. Sadece O'na güvenip dayandım. Dönüş de yalnız O'nadır. Eğer gelmesi sebebiyle dağların yürütüldüğü veya yerin parçalandığı yahut ölülerin konuşturulduğu bir Kur'an olsaydı yine inanmazlardı. Fakat bütün işler Allah'a aittir. Müminler bilmezler mi ki Allah dileseydi bütün insanları hidayete erdirirdi. Allah'ın vaadi gelinceye kadar inkar edenler yaptıklarından dolayı ya hep felaketle yüz yüze olacaklar veya felaket onların yurtlarını çepeçevre kuşatacak. Allah vaadinden asla dönmez. Andolsun senden önceki peygamberlerle de alay edildi. Ancak ben inkar edenleri bir süre serbest bıraktım. Sonra da onları yakaladım. Görülsün işte azabım nasılmış. Herkesi hak ettiğine göre yönetip gözeten Allah hiç başkalarıyla bir olur mu? Bir de ona ortaklar koşuyorlar. De ki, söyleyin bakalım onların isimlerini, onlar kimlermiş, ne yapmışlar? Siz Allah'a yeryüzünde bilmediği bir şeyi mi bildiriyorsunuz? Yoksa içi boş sözler mi ediyorsunuz? Doğrusu inkar edenlere tuzakları güzel göründü de doğru yoldan saptırıldılar. Allah'ın saptırdığı kimseyi doğru yola iletecek yoktur. Onlar için dünya hayatında büyük bir azap vardır. Ahiret azabı ise elbette daha çetindir. Onları Allah'a karşı koruyacak kimse de yoktur. Takva sahiplerine vaat olunan cennetin özellikleri şöyledir. Zemininden ırmaklar akar. Yemişleri ve gölgesi süreklidir. İşte bu günahtan çekinenlerin mutlu sonudur. İnkar edenlerin sonu ise ateştir. Kendilerine kitap verdiğimiz bazı kimseler, sana indirilen vahiyden memnun olurlar. Fakat inanç gruplarından onun bir kısmını inkar edenler de vardır. De ki, bana sadece Allah'a kulluk etmem ve ona ortak koşmamam emrolundu. Ben yalnız ona çağırıyorum ve dönüş de yalnız onadır. Biz Kur'an'ı işte böyle Arapça bir hüküm ve hikmet olarak indirdik. Sana bu ilim geldikten sonra eğer onların arzularına uyarsan, bil ki Allah tarafından senin ne bir dostun ne de bir koruyucun olur. Andolsun senden önce de peygamberler göndermiş, onlara da eş ve çocuklar vermiştik. Allah'ın izni olmadan hiçbir peygamber mucize getiremez. Süreli her şeyin bir kaydı vardır. Allah dilediğini siler, dilediğini de yerinde bırakır. Ana kitap onun katındadır. Onlara haber verdiğimiz azabın bir kısmını sana ister gösterelim,

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Ra. Bu, Rablerinin izniyle insanları karanlıklardan aydınlığa, güçlü ve övgüye layık olan Allah'ın yoluna çıkarman için sana indirdiğimiz kitaptır. O Allah ki, göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. Şiddetli azaptan dolayı inkarcıların vay haline. Onlar dünya hayatını ahirete tercih eden, Allah yolundan alıkoyan ve onu eğri göstermek isteyenlerdir. İşte onlar derin bir sapkınlık içindedirler. İstisnasız her peygamberi kendi kavminin diliyle gönderdik ki onlara açık açık anlatsın. Bundan sonra Allah dilediğini sapkınlık içerisinde bırakır. Dilediğini de doğru yola iletir. O güçlüdür, hikmet sahibidir. Musa'yı da kavmini karanlıklardan aydınlığa çıkar ve Allah'ın onlara yaşattığı güzel günleri hatırlat diye mucizelerimizle göndermiştik. Bunda çok sabreden, çok şükreden herkes için alınacak ibretler vardır. Musa kavmine şöyle demişti: Allah'ın size lütfettiği nimeti hatırlayın. Hani o sizi Firavun'un adamlarından kurtarmıştı. Onlar size işkencenin en kötüsünü reva görüyor, erkek çocuklarınızı kesiyor, kızlarınızı sağ bırakıyorlardı. Bunlar da size Rabbinizden büyük bir imtihan vardı. Hani Rabbiniz, eğer şükrederseniz size nimetimi daha çok vereceğim, nankörlük ederseniz hiç şüphesiz azabım pek şiddetlidir diye bildirmişti. Yine Musa, siz ve bütün yeryüzündekiler nankörlük etseniz dahi bilin ki Allah kimseye muhtaç değildir, övgüye layıktır demişti. Sizden öncekiler, Nuh, Ad ve Semud kavimleriyle onlardan sonra gelenler hakkındaki bilgiler size ulaşmadı mı? Onları tam olarak ancak Allah bilir. Peygamberleri onlara mucizeler getirdi de ellerini ağızlarına götürüp getirerek, biz size gönderilene inanmıyoruz, bizi kendisine çağırdığınız şeye karşı derin bir kuşku içindeyiz dediler. Peygamberleri, gökleri ve yeri yaratan Allah hakkında bir şüphe mi var? O, günahlarınızı bağışlamak için size bir çağrıda bulunuyor ve size belli vakte kadar da süre veriyor dediler. Onlar, siz de bizim gibi sadece insansınız. Bizi atalarımızın tapmış olduğu ilahlardan uzaklaştırmak istiyorsunuz. O halde bize açık bir delil getirin diye cevap verdiler. Peygamberleri onlara şöyle dediler: doğrusu biz de sizin gibi sadece insanız. Fakat Allah kullarından dilediğine lütufta bulunur. Allah'ın izni olmadan bizim size bir delil getirmemiz mümkün değildir. Müminler ancak Allah'a dayansınlar. Üstelik bize yollarımızı göstermiş olduğu halde ne diye biz Allah'a dayanıp güvenmeyelim? Sizin bize verdiğiniz eziyete elbette göğüs gereceğiz. Tevekkül edenler yalnız Allah'a dayanıp güvensinler. İnkarcılar peygamberlerine, andolsun ya dinimize dönersiniz ya da sizi kesinlikle yurdumuzdan çıkarırız dediler. Bunun üzerine Rableri onlara, o zalimleri elbette helak edeceğiz ve onlardan sonra sizi mutlaka o yurda yerleştireceğiz. Bu lütuf, huzuruma çıkmanın kaygısını taşıyan ve tehdidimden çekinenler içindir diye vahyetti. Peygamberler yardım istediler ve sonunda bütün inatçı zorbalar hüsrana uğradı. Ardından da cehennem gelecek. Orada zorbaya yanan gövdelerden sızan su içirilecektir. Onu yutmaya çalışacak, fakat boğazından geçiremeyecektir. Ona her taraftan ölüm gelecek ama ölmeyecektir. Ardından da oldukça ağır bir azap vardır. Rablerini inkar edenlerin yapıp ettikleri, fırtınalı bir günde rüzgarın savurduğu kül gibidir. Kazandıklarından hiçbir fayda göremezler. İşte bu derin bir sapkınlıktır. Allah'ın gökleri ve yeri hikmetli olarak yarattığını görmüyor musun? O dilerse sizi yok edip yerinize yeni varlıklar getirir. Allah'a göre bu zor bir şey değildir. Hepsi Allah'ın huzuruna çıkacaklar. Zayıflar, büyüklük taslamış olanlara diyecekler:

diyecekler ki, biz size uymuştuk. Şimdi siz Allah'ın azabından küçücük bir şeyi bizden savabilir misiniz? Ötekiler şöyle cevap verecekler. Allah bizi doğru yola iletmiş olsaydı, biz de sizi iletirdik. Şimdi sızlansak da, katlansak da fark etmez. Bizim için artık sığınacak bir yer yok. Allah'ın hükmü yerine getirilince, şeytan şöyle der. Şüphesiz Allah size gerçek bir vaatte bulunmuştu. Ben de size bir söz verdim ama yalancı çıktım. Aslında benim sizi zorlayacak gücüm yoktu. Benim yaptığım size çağrıda bulunmaktan ibaretti. Siz de benim çağrıma uydunuz. O halde beni kınamayın, kendinizi kınayın. Ne ben sizi kurtarabilirim, ne de siz beni kurtarabilirsiniz. Ben daha önce beni Allah'a ortak koşmanızı kabul etmemiştim. Doğrusu zalimler için elem verici bir azap vardır. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlar, Rablerinin izniyle içinde ebedi kalacakları ve altından ırmaklar akan cennetlere konulacaklar ve orada selamla karşılanacaklardır. Allah'ın nasıl bir misal getirdiğini görmedin mi? Güzel sözü, kökü sabit, dalları gökte olan güzel bir ağaca benzetti. O ağaç, Rabbinin izniyle her zaman meyvesini verir. Öğüt alsınlar diye Allah insanlara böyle misaller getirmektedir. Kötü sözün misali de kökü yerden sökülmüş, ayakta duramayan kötü bir ağaçtır. Allah sağlam söze iman edenleri hem dünya hayatında hem de ahirette sağlam tutar. Allah zalimleri de şaşırtır ve Allah dilediğini yapar. Allah'ın lütfettiği nimete nankörlükle karşılık verip, sonunda toplumlarını helake uğrayacakları yere, cehenneme sürükleyenleri görmedin mi? Oraya girecekler. Orası ne kötü karargah. Allah'a ortak koştular ki, halkı onun yolundan saptırsınlar. De ki, biraz daha oyalanın. Sonunda döneceğiniz yer ateştir. İman eden kullarıma söyle. Alım-satımın bulunmadığı, dostluğun fayda vermediği o gün gelmeden önce namazlarını dosdoğru kılsınlar. Onlara verdiğimiz rızıklardan Allah rızası için gizli ve açık harcasınlar. Gökleri ve yeri yaratan, gökten su indirip onunla size rızık olarak türlü türlü ürünler çıkaran Allah'tır. İzniyle denizde yüzüp gitmeleri için gemileri emrinize veren, nehirleri sizin için faydalı olacak şekilde yaratan O'dur. Düzenli seyreden güneşi ve ayı sizin için yararlı kılan, geceyle gündüzü faydalanacağınız biçimde yaratan O'dur. O size istediğiniz her şeyi verdi. Allah'ın nimetlerini saymaya kalksanız başa çıkamazsınız. Şu bir gerçek ki, insanoğlu çok zalim, çok nankördür. İbrahim şöyle dua etmişti. Rabbim, bu şehri güvenli kıl. Beni ve çocuklarımı putlara tapmaktan uzak tut. Rabbim, putlar insanlardan birçoğunun sapmasına sebep oldu. Bundan böyle kim bana uyarsa o bendendir. Kim de bana karşı gelirse artık sen çok bağışlayan, pek esirgiyensin. Ey Rabbimiz, ben zürriyetimden bir kısmını senin kutsal evinin Kâbe'nin yanında tarıma elverişli olmayan bir vadiye yerleştirdim. Bunu yaptım ki Rabbim namazı kılsınlar. İnsanların gönüllerini onlara meylettir ve çeşitli ürünlerden onlara rızık ver ki şükretsinler. Rabbimiz, şüphesiz ki sen gizlediğimizi de açıkladığımızı da bilirsin. Yerde ve gökte hiçbir şeyi Allah'a gizli kalmaz. Yaşlılığıma rağmen bana İsmail'i ve İshak'ı armağan eden Allah'a hamdolsun. Şüphesiz Rabbim duaları kabul edendir. Rabbim, beni ve soyumdan gelecek olanları namazı devamlı kılanlardan eyle. Rabbimiz, duamı kabul et. Rabbimiz, hesap kurulacağı gün beni, anamı, babamı ve müminleri bağışla. Sakın Allah'ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma. O sadece onların işini bir güne erteliyor ki, o gün gözler dehşetten dışarı fırlamış, başları yukarı kalkık,
bakışları bir noktaya sabitlenmiş, zihinleri bomboş kalmış olarak toplanma yerine koşarlar. Kendilerine azabın geleceği, bu yüzden zalimlerin, "Rabbimiz, bize kısa bir süre daha ver de senin davetine uyalım, peygamberlere tabi olalım" diyecekleri ve onlara, "Sizin için bir yok oluş bulunmadığına daha önce yemin etmemiş miydiniz?" diye sorulacağı güne karşı insanları uyar. Ve sizden önce batılı seçerek kendilerine kötülük edenlerin yurtlarına yerleşmiştiniz. Onlara ne yaptığımız sizin için açıkça belli oldu. Size misaller de getirdik. Tuzaklarını Allah bilip dururken onlar tuzaklarını kurmaya devam ettiler. Oysa onların tuzaklarıyla dağlar yıkılıp yok olacak değildi. O halde sakın Allah'ın peygamberlerine verdiği sözden cayacağını sanma. Allah güçlüdür. Kimsenin yaptığını yanına bırakmaz. Bir gün gelecek, yer başka yere, gökler de başka göklere dönüştürülecek. İnsanlar gücüne karşı durulamaz olan bir tek Allah'ın huzuruna çıkacaklardır. O gün suçluların sıra halinde zincirlere vurulmuş olduklarını göreceksin. Onların giysileri katrandandır. Yüzlerini de ateş bürüyecektir. Allah herkese hak ettiğini vermek için bunu yapacaktır. Kuşkusuz Allah'ın hesabı çabuktur. İşte bu bütün insanlara bununla hem uyarılsınlar, hem Allah'ın ancak bir tek ilah olduğunu bilsinler, hem de akıl sahipleri öğüt alsınlar diye yapılmış bir bildirimdir. Azim olan Allah doğru söyledi.

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru.

çiçeklerle hoş geçin. Balı incitme gönül, bir küçük meyve için dalı incitme gönül. Konuşmak bize mahsus, olsa da bir güzel süs. Ya hayır de ya da sus, dili incitme gönül. Sevmekten geri kalma, yapan ol, yıkan olma. Sevene diken olma, gülü incitme gönül. Başın olsa da yüksek, gözün enginde gerek. Kibirle yürüyerek yolu incitme gönül. Mevla verince azma, geri alınca kızma. Tüten ocağı bozma, külü incitme gönül. Dokunur gayretine, dokunur gayretine, karışma hikmetine, sahibi hürmetine. Kulu incitme gönül, kulu incitme gönül, kulu incitme.

Biz de sizi dinliyoruz. Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Hakan Bozbey. El Batın. Varlığı Gizli. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerine olsun sevgili dinleyici. Varlıkların derininde kendini gizleyen Rabbimizin mükemmelliğini anlatan muhteşem bir esmasıyla tanışacağız bugün. Rabbimiz muhabbetimizi artırsın, bizi sevdiklerinin arasına alsın. Gizli olmak, bilmek, bir şeyin iç yüzüne ve bir kimsenin sırlarına vakıf olmak anlamlarına gelen batın kelimesinden türeyen batın esması, Allah'ın varlığının gizliliğini ifade eder. Zahir esmasıyla anlam yakınlığı bulunan ve genellikle birlikte kullanılan batın esmasının derinliği, maddi ve manevi anlamda alemde tecelli eder. Her şeyden önce Allah, varlığını belgeleyen birçok delil olsa da, varlıkların duyularıyla algılayamayacakları şekilde gizlidir. Varlığının mahiyeti bilinmez, gözle görülmez. Kemiyet ve keyfiyetle nitelenemez. İnsan zihninin tasavvur sınırlarına girmez. Mümin kullarına zahir olan Allah, inkar eden kullarının bakış ve fikir dünyasında kendini gizler. Peki ben inanan bir kimse olarak Rabbimin benden gizlediği varlığını nasıl fark edebilirim? Rabbim nerede gizlemiştir kendini? Gel bunun üzerine biraz düşünelim. İman insanın kalbine hitap eder. Allah insandan görmediği halde inanmasını bekler. Bu insan için gerçekten çok zor bir eylemdir. Rabbi bunu bildiğinden kendini gizlediği yerde aynı zamanda aşikar eder. Ama bu öyle bir incelikle olur ki ancak merak eden, arayan, görmek isteyen görebilir. İşte bunun için önce niyet gerekir. Niyet eden insan Rabbinin nerede gizlendiğini düşünmeye, o gözle bakmaya başlar. Neye nasıl baktığımız önemli demek ki. Rabbimiz bizi halis niyetli kullarından eylesin. Evet, Rabbimiz zahirdir dedik. Yani her nimette, her varlıkta, alemin devamlılığında kendini gösteriyor. Peki nasıl gizli kalıyor hala? Allah'ın gizliliği aslında yarattığı varlıkların kısıtlılığındandır. Varlığa onun varlığını görecek özellikler bahşetmemiştir Rabbi. Ama bununla birlikte hissedebilecekleri bir kalp vermiştir. Kalp perdesinin ardına gizlemiştir kendisini. Varlığını anlayabilecek, bütününü kavrayabilecek durumda değiliz. Zihnimiz sınırlı ama kalbimiz hissedebilecek kadar geniş. Bu yüzden kalple görmeyi dileriz. Allah'ın varlığını algılamaya çalışmak, bizim için bir fincana deryayı sığdırmaya çalışmak gibidir. Ne kadar uğraşırsak uğraşalım, bir yerde sınırımız bizi durduracak, hiçbir zaman Rabbimizin varlığını anlamaya tam anlamıyla muvaffak olamayacağız ama hissedebilmemiz mümkün. Bunun için inanmak gerek. İnanmak, insanın kalbinin anahtarıdır. Kalbi açar, ilham dolmasına izin verir. Rabbimiz bizi ilhamıyla şereflendirsin. Allah'ın kendini göstermesi ve gizlemesi bir bütündür aslında. Bu nedenle zahir ve batın esmalarını birlikte ele alalım ve düşünelim. Rabbimiz varlıkla nasıl bağ kuruyor? Onlara açık ve gizli bütün nimetleri ikram

0: mi diyor mesela. Bir çocuk dünyaya geldiğinde eli, yüzü, gözü güzel doğuyor ama aynı zamanda içinde gizli birçok yetenek de ona eşlik ediyor. Büyüdükçe biz o nimetleri görmeye başlıyor, hamd ediyoruz Rabbimize. Hem Rabbimiz zahirde olan biteni de, kullardan gizlenip saklananları da biliyor. Nimetleriyle kendini gösteriyor, rahmetinde kendini gizliyor. Sıkıntılardan kurtarmasıyla kendini gösteriyor, inayetinde kendini gizliyor. Kullarına onur ve şeref lütfetmesiyle zahir olan Allah, doğru yolu göstermesiyle de batın esmasını tecelli ettiriyor. Her şeyin üzerinde olmakla birlikte her şeye de bir o kadar yakın olduğunu ispat ediyor. Biz insana şah damarlarından daha yakınız buyuruyor. Biz bunu biliyoruz ama hissedemiyoruz çoğu kez. Rabbin aşikarda gizlenmesi insanda böyle tecelli ediyor işte. Göremiyoruz ama daraldığımız vakit kalbimizin ferahlamasıyla, hiç beklemediğimiz bir anda ikramda bulunmasıyla hissettiriyor Rabbimiz bize varlığını. Farkına varırsak hamd ediyoruz. Farkına varmaz, göremezsek ikramı edene teşekkür edip geçiyoruz. Gördüklerimizle birlikte göremediklerimizin hepsinin üzerinde Rabbin hükmü olduğunu, hepsinin Rabbinin rahmet kanatlarının altında muhafaza edildiğini fark etmeyi Rabbimiz bizlere nasip etsin. O halde bize düşen ne bu esmadan, bu ismin bendeki tecellisi ne olmalı? Benim Rabbim her şeyi hakkıyla bilendir. Benim gözümün göremediğini görür, bilemediğimi bilir. Dahası beni bildiğim ve bilmediğim şeylerden muhafaza eder. Benim görüp görmemem önemli değil. Rabbimin kudreti, varlığım devam ettiği müddetçe üzerimde tecelli ediyor, edecek. Benim buna kâni olmam gerek. Ben Rabbimin varlığını göremem ama görmem gereken ne varsa görebilmeyi de Rabbimden dilerim. Benim üzerime vazife olan Rabbimin işaretlerini fark etmektir. Bakış açımı genişletmem gerek. Hayatımın merkezine Rabbimi görebilmeyi koymam gerek. Varlık olarak değil, kalbimle hissederek görmeyi niyet ederim o halde. Ancak niyet edersem bunu başarabilirim. Hiçbir varlık hem aşikar hem gizli olamaz. Varlığın mantığına aykırıdır. Rabbim hariç. Hiçbir varlık aynı anda hem zahir hem de batın vasfını taşıyamaz. Hem azim, yüce, hem de latif, ince, görülmez olamaz. Ama Rabbim öyledir. Azameti incelikle sırlanmıştır Rabbimin. Varlığının gizliliği, zuhurunun şiddetindendir. Göz kamaştırır, ayanda gizlenir. Hem de öyle gizlenir ki unuturum, alışırım. Güneşin doğmasına, duamın kabul olmasına, insanların eliyle ikramlanmaya alışırım. Alıştıkça unuturum, unuttukça sebebini başkalarından bilirim. Benim bu kısır döngüden kurtulmam gerek. Yeniden hiçbir şeyin farkında değilmişim gibi hayret ederek bakmam gerek. Hayret ettikçe minnetimi artırır Rabbim. Ve ben inşallah tertemiz bir çocuk gibi yeniden doğarım alışkanlıklarımın karanlığından. Yeniden içtenlikle teşekkür eden, Rabbimin kıymetini bilen bir kula dönüşürüm. Rabbim niyetimi de, akıbetimi de hayretsin. Allah'ım, sen evvelsin, senden önce hiçbir şey yoktur. Sen ahirsin, senden sonra da hiçbir şey yoktur. Sen zahirsin, fevkinde hiçbir şey yoktur. Sen batınsın, senden öte, senden derin hiçbir şey yoktur. Hiç kimsenin yenilgiye uğratamayacağı galip ve hakim sensin. Beni senin hükmüne boyun eğişimle yücelt. Sana kulluk benim şanımdır. Kulluğumu kabul et.
1: Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Hakan Bozbey.

Rahman ve Rahim olan, rahmeti her şeyi kuşatan Allah'ım. Göklerin, yerin ve bu ikisi arasındaki her şeyin sahibi olan Rabbim, sana sonsuz hamdü senalar olsun. Allah'ım, bizleri sen var ettin, varlığından haberdar ettin. Sevgini gönlümüze sen nakşettin. Sana sonsuz şükürler olsun Allah'ım. Allah'ım, bizleri İslam'ın ve Kur'an'ın yolundan ayırma. Gönlümüzü Kur'an'ın nuru ile tenvir eyle. Kur'an'ı kalplerimizin gıdası, ruhlarımızın şifası, kabirlerimizin ziyası, maddi ve manevi dertlerimizin devası eyle. Rabbimiz, bizleri Efendimiz'e layık ümmet eyle. Onun yolunda ve sünnetinde daim eyle. Onun ahlakıyla ahlakımızı tezyin eyle. Bizleri sevgisine layık ve şefaatine mazhar eyle. Ey kimsesizlerin kimsesi, gariplerin sığınağı olan Allah'ım, yetimleri, öksüzleri, garipleri, kimsesizleri mahzun ve boynu bükük bırakma. Bizleri acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, hayatın ve ölümün fitnesinden koru. Bizleri ağır borç yükünden, taşıyamayacağımız kederden, tahammül edemeyeceğimiz acıdan muhafaza eyle. Allah'ım, ürpermeyen kalpten, yaşarmayan gözden, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınıyoruz. Nefislerimizin kötü isteklerinden, heveslerimizin peşinde koşmaktan, şeytanın vesvese ve şerrinden sana sığınıyoruz. Bizleri himaye et ve sevdiğin kullar zümresine dahil eyle. Kalbimizi nifaktan, amelimizi riyadan, dilimizi yalandan ve kazancımızı haramdan muhafaza eyle. Allah'ım, bizlere faydalı ilim, helal ve bereketli rızık, hayırlı ve sağlıklı ömürler ihsan eyle. Milletimizi ve bütün insanlığı her türlü felaket ve tehlikelerden muhafaza eyle. Ülkemizi ve İslam beldelerini rahmet, bereket ve inayetinle mamur eyle. Rabbimiz, nazargahın olan kalplerimizin kendi yaktığı ateşlerde kararmış birer taş parçası haline gelmesine izin verme. Bizleri ayrılıklardan, fitne ve fesattan uzaklaştır. Maddi ve manevi güçlerimizi birleştir. Aramızdaki dayanışmayı güçlendir. Ahirette de cennet ve cemalinle buluştur Allah'ım. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım. Dünyanın neresinde olursa olsun, ezilen, açlık, kıtlık ve sefalet çeken mazlumlara ve biçarelere imdad eyle. Himmetini, yardımını esirgeme üzerlerinden. Akıbetimizi hayır eyle, dünya ve ahiretimizi mamur eyle. Bizleri sağlık ve afiyette daim eyle. Şu an dünyanın herhangi bir yerinde zulme uğrayan Müslüman kardeşlerimizden yardımını esirgeme. Müslüman coğrafyalarında kanlı postallarıyla gezen kafirlerden sen bizleri muhafaza eyle. Daha küçücük yaşında savaşın korkusunu yürekten yaşayan Müslüman çocuklarımızı sen huzura eriştir ya Rab. Dert verip derman aratma. Dayanılmaz acılar yaşatma. Bizleri darda ve zorda bırakma. Senden başkasına bizleri muhtaç eyleme Allah'ım. Ey dualara icabet et.

kabul buyuran Rabbimiz, dua ve niyazlarımızı kabul eyle. Günahlarımızı affeyle, hatalarımızı, kusurlarımızı setreyle, bizi sana ve sevgine layık eyle. Bizleri affolunanlar zümresine ilhak eyle. Sana açılan ellerimizi, sevginle dolan gönüllerimizi, rahmet ve inayetini gözleyen yüreklerimizi boş çevirme Allah'ım. Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellik ihsan eyle. Bizleri iyilerle ve iyilerden eyle. Senin her şeye gücün yeter. Amin.

melekler indi semadan. Fevç fevç yayıldı adın yeryüzüne. Sen ki muştu oldun, umut oldun, huzur oldun biçare gönüllere. Amine'nin alnında nuru nübüvvet oldun. Yağmur oldun Mekke'nin kuru toprağına. Kabe'nin putlarına kılıç, Halime'nin sofrasına bereket oldun. Hani bir bulut gezerdi senin üzerinde, mübarek başına güneş değmesin diye. Hani Bahira çağırmıştı ya Ebu Talib'i yanına. Bu çocuk Hak Peygamber Muhammed Mustafa. Ey Nebi, annesiz büyüdün Mekke sokaklarında. İlkin deden Abdülmuttalip tuttu ellerinden. Bir gün o da gidince Dar-ı Beka'ya, Ebu Talip şefkatle sardı seni. Sen ki kimseye benzemezdin, eminlerin en emini. Bir gün bulamayınca yerine kimin koyacağını Hacerül Esved'i, koşup çağırdılar Muhammedül Emin'i. Ey Nebi, sen ki Hatice'nin göz bebeğiydin, çöldeki bir gülü sever gibi sevmişti seni. Sen ki uzun günler ve geceler Hira'da inzivadaydın. En sevgilin Hatice başkasıyla göndermezdi senin yemeğini. Kendisi tırmanırdı dağ bayır, üstelik hamileyken. Ey Nebi, günler pazartesiydi tıpkı doğduğun gün gibi. Cebrail süzüldü semadan ve seslendi. Oku, yaratan Rabbinin adıyla oku. İşte başladı vahyin yağmuru. O yağmur ki nurdandı. Cahiliye karanlığının üstüne sağanak sağanak yağdı. Ey Nebi, merhameti, sevmeyi, şükretmeyi, tevazuyu, vefayı senden öğrendik. Sana meftun gönüllerin duasıdır, sana layık bir ümmet olabilmek. Ey Rabbim, öyle sevelim, öyle sevelim ki peygamberimizi, kırılsın dünyalık putlarımız, başka sevgiler geçmesin onun önüne. Ve dökülürken dudaklarımızdan, La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah, gökler bile ses versin sesimize.

Radio, Dialet Radio. Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 29 Ağustos 2026 Cumartesi. Hicri takvime göre 16 Rebiyul Evvel 1448. Rumi takvime göre 16 Ağustos 1442. Tarihte bugün: Belgrad'ın fethi 1521, Mohaç zaferi 1526. Arka sayfa. Günün konusu: Asr-ı Saadet'te ilim ve talim merkezi Mescid-i Nebevi. Mescid-i Nebevi, vahyin nazil olduğu merkezlerden biri olmuştur. Hazreti Peygamber, ibadet amacıyla ziyaret edilmesi gereken üç mescitten biri olarak belirtmiştir. Hazreti Peygamber, burada kılınan namazın faziletini vurgulamış ve Ravza-i Mutahhara'yı cennet bahçelerinden biri olarak tanımlamıştır. Mescid, İslam'ın ilk dönemlerinden itibaren önemli bir ilim ve kültür merkezi olmuş, ders halkaları ve ilmi münazaralar yapılmıştır. Mescid-i Nebevi, siyasi, eğitici, askeri, adli faaliyetlerin merkezi, barınma ve sosyal yardım yeriydi. Peygamber zamanında yaralıların tedavi edildiği bir çadır ve suçluların cezalandırıldığı bir direk bulunuyordu. Mescid, hukuki sorunların çözüm yeriydi. Mekke'deki Mescid-i Haram gibi şehir hayatının merkeziydi ve avlusu toplantı yeriydi. Muhacirlerin oturduğu ve halifenin bilgi verdiği bir bölüm, kadın ve erkek sofaları ve sohbet alanı bulunuyordu. Mescid ayrıca eski bir kütüphaneye ev sahipliği yapmış ve Osmanlı döneminde idari ve mali yapısı güçlendirilmiştir. Bir ayet. Mescitler yalnız Allah'ındır. O halde Allah'la birlikte başkasına da tapmayın. Cin Suresi 18. ayet. Hayırlı günler. Diyanet Takvimi.

her Müslüman Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan sahih bilgiyle hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu hafta içi her sabah saat 9'da, tekrarı gece saat 2'de Diyanet Radyo'da.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

Ey dost! İnsanın kendine ettiği dua, ilahi aşka dalarak gönlünden kopan bir yakarıştır. Allah duayı gönüllere fısıldar. Böylece kalpte yankılanan Hakk'ın sesi oluverir. Bu yönelişle insan kendini bulur, Rabbine yakınlaşır. Ey gönlü yaralı derman arayan, bil ki en içten dualarınla kapısını çaldığın Allah, seni karşılıksız bırakmaz ve insanın kendi gönlünden kopan dualar gökyüzünde yankılanır, Rabbin rahmetiyle karşılık bulur. Bu dualar insanın içindeki hakikati ortaya çıkarır, onu yüceltir ve her dua bir bir umut ışığı olur. O umudunu yitirme. Her daim gönlünden kopan dualarla Rabbine yönel. Ey hak yolcusu, unutma ki kendine ettiğin dua seni arındırır, yüceltir ve Rabbine yakınlaştırır. Her ne olursa olsun, kalbinin derinliklerinden gelen bu duaları eksik etme. Her anında, her nefesinde. İlahi aşkla yoğrulan bir gönülle dua et. Bu aşkla Rabbine yönel. En saf dualarınla en yüce makama ulaş. Çünkü en saf dualar en büyük kabul makamına erişir.

Her hadis bir hikaye taşır. Sen ne kadarını biliyorsun? Hadislerle İslam'ın engin hazinesinden derlenerek hazırlanan hadislerin hikayeleri, hadislerin ortaya çıktığı bağlamı ve hikmetini radyo tiyatrosu şeklinde sizlerle buluşturuyor. Dinleyin, hissedin, hikayelerin perde arkasına yolculuk edin. Ergül Kayacık'ın hazırladığı hadislerin hikayeleri hafta içi her gün saat 10.30'da Diyanet Radyo'da.

Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

90. gün. Sabır. Ayet-i Kerime Meali. Yavrucuğum, namazı kıl, iyiliği emret, kötülükten vazgeçirmeye çalış. Başına gelenlere sabret. Doğrusu bunlar azimle emek verilmeye değer işlerdir. Lokman Suresi 17. Ayet. Hadis-i Şerif. Enes bin Malik anlatıyor. Hazreti Peygamber bir kabrin başında ağlayan bir kadına rastladı ve Allah'tan kork ve sabret buyurdu. Kadın, git başımdan, başıma gelen musibeti sen yaşamadın diye cevap verdi. Hazreti Peygamber'i tanımıyordu. Kendisine onun Hazreti Peygamber olduğu söylendi. Bunun üzerine kadın Hazreti Peygamber'in kapısına gitti. Orada kapıcılarla da karşılaşmadı. Seni tanımıyordum dedi. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz, sabır ancak musibetin ilk vurduğu andadır buyurdu. Fetva, taziyenin hükmü nedir? Taziye, ölünün yakınlarının üzüntüsünü paylaşarak onları teselli edici, rahatlatıcı sözler söylemektir. Hazreti Peygamber başına bir felaket gelen kimseyi ziyaret etmekle ilgili olarak şöyle buyurmuştur. Felakete uğrayan bir kimseye geçmiş olsun ziyaretinde bulunan kimseye, felakete uğrayan kişiye verilecek sevabın misli verilir. Aynı şekilde cenaze yakınlarına taziyede bulunmayı tavsiye ederek, her kim çocuğunu kaybeden bir kadına başsağlığı ziyaretinde bulunursa, o kimseye cennette bir elbise giydirilir buyurmuştur. Ölü yakınlarının acılarını tazelememek için taziye 3 günden sonraya bırakılmamalıdır. Taziyede bulunan şahıs, ölünün yakınlarına sabır ve metanet diler. Cenaze için hayır duada bulunur. Hikmetli Söz. Sakın başa kakan birinin iyiliğini kabul edip yük altına girme. Böylelerine karşı kendini minnet altına sokma. Sen nefsinin payına düşeni, sana yakışanı tercih et. Sıkıntılara sabret. Muhakkak ki sabır zorluklara kalkandır. İnsanların iyilik ettiklerini minnet altına sokmaları, kalplere mızrakların açtığı yaralardan daha büyük acı verir. Elma verdiği.

Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

Asırlar geçiyor, şehirler ve yaşamlar değişiyor. Zaman, zemin ve mekan, insan ve dünya, bakış ve akış, nihayet var olan her şey değişiyor. Lakin her şeye rağmen değişmeyen bir şey olduğunu hissediyor gönül. Kalbin derinliklerinde öylece bekleyen, hiç değişmeyen bir şey, özlem. Öyle bir özlem, öylesi bir zata özlem ki, tarifi imkansız, hissiyatı ifadeye kelimeler kifayetsiz. Ona özlem, alemlerin efendisine, iyiliğe, merhamete, vefaya ve güzel ahlaka özlem. Belki de bu yüzden ne zaman yolumuzu kaybeder gibi olsak, gözlerimiz onu arar, kalbimiz yeniden ona teveccüh eder. Mekke'den tüm çağlara uzanan o kutlu izlere, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin merhametle yoğrulmuş ömrüne,

Onu düşündükçe iyiliğin zarafeti, zarafetin derinliği daha da iyi anlaşılıyor. Bir yetimin başını okşamak kadar sıcak, kırılmış bir gönlü incitmemek kadar ince, onca öfkesine rağmen affedebilmek kadar büyük, tenhada bile emanete sadık kalabilmek kadar sessiz ve kıymetli. İşte onun Kur'an ahlakıyla bezenmiş hayatı çok şey öğretiyor. Yarenliği, yaraya merhem olmayı, gücü elindeyken affetmeyi, kırıldığında kırmamayı, yoksulun halini kendi hali bilmeyi ve bir gönlün incinmesini yüreğinde hissetmeyi.

İşte bu yüzden ona duyulan özlem yalnızca asırlar öncesinde kalmış bir zaman dilimini özlemek değildir. Belki de onun merhametini birbirimizin sesinde, vefasını dostluklarımızda, adaletini vicdanımızda, şefkatini ellerimizde arıyoruz. Çünkü insan bazen bir zamanı değil, bir ahlakı özlüyor. Ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi sevmek tam da burada anlam kazanıyor. Adını hürmetle anarken ahlakından kendi ömrümüze bir pay düşürebilmekte, bir gönlü almakta, bir kırgınlığı bitirmekte, bir yükü sessizce hafifletmekte, bir mazlumun derdiyle dertlenmekte ve kimsenin bilmediği bir iyiliği yalnızca Rabbimiz bilsin diye yapabilmekte. Belki de ona duyduğumuz muhabbetin en güzel tercümesi bu. Nitekim Mevlid-i Nebi yalnızca kutlu bir doğumu hatırlamak değil, kalbimizi onun güzel ahlakına yeniden çevirmek, kendi halimize onun aynasından bakabilmek için bir vesile. Merhametimize onun merhametinden, vefamıza onun vefasından, sabrımıza onun sabrından, adaletimize onun adaletinden nasip eyle ya Rab. Salat ve selam, gönüllerimizin hasreti, özlemlerimizin melceği, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme.

0: Kamu spotu.
1: Bazen kendinizi çaresiz hisseder, saklanmaktan başka çare göremezsiniz. Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın. 183'ü arayın.
0: Kamu spotu.

Efendime söyleyeyim. Hak yarattı alemi, aşkına Muhammed'in. Ayı günü yarattı, şevkine Muhammed'in. Ol dedi oldu alem, yazıldı levh-ü kalem. Okundu hatmi kelam, şanına Muhammed'in. Hep erenler geldiler, dergaha yüz sürdüler. Zikri tevhid ettiler, nuruna Muhammed'in. Feriştehler geldiler, saf saf olup durdular. Beş vakit namaz kıldılar, aşkına Muhammed'in. Havada uçan kuşlar, yeşerip dağı taşlar, yemiş verir ağaçlar, aşkına Muhammed'in. Yunus kim edemethi över Kur'an ayeti, an vergil salavatı, aşkına Muhammed'in. Sallallahu aleyhi ve sellem. Aşık Yunus.

Kalemden kelama. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Uğur Subaşı.

Peygamberimiz ve Güzel Ahlak. Profesör Doktor Safi Arpaguş, Diyanet İşleri Başkanı. Zeminini vicdani, dini ve içtimai etkenler oluşturduğundan ahlakın, hayatın tüm

alanlarına yön veren, tutum ve davranışları belirleyen, fert ve toplum ilişkilerini düzenleyen bir gücü vardır. Her insani faaliyetin kaynağı olması hasebiyle ahlak, insanın hem kendisiyle barışık ve uyumlu bir hayat sürmesinin hem de toplumsal huzurun en önemli dayanağıdır. İnsanın kendisiyle ve çevresiyle ilişkilerinin sağlıklı ve barışçıl olması, kuşkusuz adalet, merhamet, sadakat, vefa, saygı, duygudaşlık, cömertlik, diğerkamlık gibi evrensel ahlaki değerlerin içselleştirilmesine bağlıdır. Bütün bu değerler, özünde insanın insan olma kimliğinin korunması ve onun yücelmesi için vardır. Bu sebeple insanın söz konusu değerlerin farkına varmasını ve onları dikkate almasını, yalnızca zihni bir kabul değil, aynı zamanda varoluş amacı ve hayatın anlamı bakımından bir uyanış, içsel bir keşif ve olgunluk emaresi olarak görmek gerekir. Zira ahlaki olgunluğun en önemli göstergesi, mezkur değerlerin soyut birer kavram olmaktan çıkarılıp hayata yön veren bir bilince dönüştürülmüş olmasıdır. Ne var ki çağımızda sürekli ve hızlı bir şekilde değişen algılar, iyileştirici gücüyle insanlık tarihinde her zaman önemini muhafaza eden dini ve ahlaki değerlerin örselenmesine ve hayatın dışına itilmesine yol açmaktadır. Bu durum, insanın kendisiyle barışık ve çevresiyle uyumlu bir hayat sürme imkanını daha da güç hale getirmektedir. Neticede fert ve toplum boyutunda ciddi kırılmalara da sebebiyet veren bu durum karşısında din ve ahlak konularının yapıcı bir üslupla gündemde tutulması ve toplumsal pratiğe dönüştürülmesi büyük bir önem arz etmektedir. Bu noktada yüce dinimiz İslam'ın evrensel ahlak ilkelerinin tüm insanlık için ilahi bir pusula işlevi gördüğünü belirtmek yerinde olacaktır. Bu ilahi pusulanın en berrak tecellisi ise hayatın tüm alanlarıyla ilgili ahlaki zemini bütüncül bir yaklaşımla bizzat inşa eden Peygamber Efendimiz'dir. Zira bütün insani erdemler ve ahlaki değerler onun şahsında hayat bulmuştur. Güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, İslam'ın evrensel değerlerini ömrünün her anına yansıtmış, sergilediği tavır ve davranışlarla tüm insanlık için ideal bir örnek olmuştur. Nitekim sen elbette yüce bir ahlak üzeresin fermanıyla ahlak-ı nebeviyeyi methü sena eden Cenab-ı Hak andolsun. Allah'ın Resulünde sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı uman, Allah'ı çok zikreden kimseler için güzel bir örnek vardır ayetiyle de Müslümanları onun örnekliğini benimsemeye davet etmiştir. Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem örnekliği elbette sadece geçmişe ait, o güne özgü ve uzaktan hayranlık duyulan bir örneklikten ibaret değildir. Bilakis ilahi övgüye mazhar olan bu örneklik, kıyamete kadar tüm insanlık için erdemli bir hayatın pratiğini ve çağları aşan boyutuyla vahyin hayata nasıl taşınacağını temsil etmektedir. Bu bağlamda sevgili Peygamberimizin mümtaz hayatına baktığımızda, hangi konum ve statüde olursa olsun, hangi meslek ve vazifede bulunursa bulunsun, her insanın ufkuna ışık tutacak, benimsediğinde kendisini hem bu dünyada hem de ebedi alemde huzura kavuşturacak nice güzellikler görürüz. Çünkü Hazreti Peygamber'in güler yüzü, nazik tabiatı, ince ve hassas ruhuyla temsil ettiği nebevi ahlakın kaynağı Yüce Kur'an'dır. Vahiy ile şekillenen bu ahlak ibadetten eğitime, ticaretten siyasete, aile hayatından devlet yönetimine, beşeri ilişkilerden çevreyle münasebete kadar hayatın her alanında örnek alınacak muazzam bir numune-i imtisal ve kıyamete kadar insanlığın ufkunu aydınlatacak şaşmaz bir saadet kılavuzudur. Söz, tutum ve davranışlarıyla hayatın her alanında tüm insanlığa yol gösteren Hazreti Peygamber, ibadetle muamelat, ticaretle sosyal hayat veya dinle dünya arasında hiçbir ayrım yapmaksızın ömrünü bütünüyle ahlaki sınırlar içinde yaşamış, her tasarrufunda daima Allah'ın rızasını gözetmiştir. Dürüstlük ve sadakati Müslüman şahsiyetinin temel umdelerinden kabul eden Allah Resulü, kuşandığı bu vakur duruş sayesinde çevresinde bir güven iklimi oluşturmuş ve kendisini tanıyan herkes tarafından el-emin olarak anılmıştır. Hayatı boyunca dünyevi hırslardan ve kişisel menfaatlerden uzak durarak, her durumda adalete ve hakkaniyete riayet etmesi, insan onurunu yücelterek toplumun tüm kesimlerine, özellikle güçsüzlere, kadınlara ve çocuklara şefkat ve merhametle muamele etmesi, intikam duygusundan uzak durarak en azılı düşmanlarını bile affedebilmesi, onun ahlakının bariz özelliklerindendir. Nitekim Cenab-ı Hak, Allah'ın rahmeti sayesinde sen onlara karşı yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı yürekli olsaydın, onlar senin etrafından dağılıp giderlerdi. Artık sen onları affet.

için Allah'tan bağışlama dile. İş konusunda onlarla müşavere et. Bir kere de karar verip azmettin mi, artık Allah'a tevekkül et. Ona dayanıp güven. Şüphesiz Allah tevekkül edenleri sever fermanıyla Resulullah'ın bu merhamet merkezli yaklaşımına dikkat çekmektedir. Her türlü kötülüğün sıradanlaştığı, adaletsizlik, merhametsizlik, haksızlık, arsızlık ve bencilliğin ruhları esir aldığı, insan ilişkilerinde kişisel menfaatlerin öne çıktığı günümüzde, insan onuruna layık bir hayat yaşamanın yolu, Peygamber Efendimizin cihan şümul ahlakını tanımaktan ve ona sıkı sıkıya sarılmaktan geçmektedir. Bireysel huzurun ve toplumsal barışın temini, ancak sizden biri kendisi için istediğini, kardeşi için de istemedikçe iman etmiş olmaz buyuran Resulullah'ın ahlakını hayat düsturu edinmekle mümkün olabilecektir.

Gönüllerin Bağı, İmanın Şiarı. Salatü Selam. Doktor Halil Kılıç, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı. Abdullah bin Mesud'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kıyamet günü insanların bana en yakını, bana en çok salavat getirendir. Bir insanı sevmenin en açık göstergelerinden biri onu unutmamak, her daim gönlünde ve hatırında tutmaktır. Gönüllerde taht kuranlar zamanla dillerde de yankı bulur. Çünkü kişi kimi seviyorsa onu anar, onu hatırlar ve onun adını duymaktan huzur duyar. İşte Hazreti Muhammed'in adı da böyledir. Aradan 14 asırdan fazla zaman geçmiş olmasına rağmen bugün dünyanın dört bir yanında milyonlarca mümin onun adını sevgiyle anmakta, ona salat ve selam getirmektedir. Peki dillerimizden düşürmediğimiz bu salat ve selam ne anlama gelmektedir? Salat en temelde bir duadır. Müminlerin Efendimiz'e salat etmeleri, onun için dua ve niyazda bulunmaları, onu tazim, övgü ve hayırla anmaları demektir. Selamsa emniyet, barış, selamet ve esenlik demektir. Efendimiz'e selam etmek, onun getirdiği dine, sünnetine bağlılığımızı bildirmek, ona bağlılık ahdimizi her an tazelemek ve onun sünnetinin izinde esenlik bulduğumuzu haykırmaktır. Mümin salat ve selam getirirken bir taraftan peygamberi için Allah'ın rahmetini niyaz etmekte, diğer taraftan ona olan bağlılığını ve sevgisini ortaya koymaktadır. Bu sebeple salat ve selam kuru bir söz değil, kalbin dile yansıyan sadakatidir. Salatü selam müminlerin kendi kendilerini ortaya koydukları bir zikir değildir. Bilakis o Cenab-ı Hakk'ın emrettiği, meleklerin de iştirak ettiği ilahi bir zikirdir. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulur: şüphesiz Allah ve melekleri peygambere salat ediyorlar. Ey iman edenler, siz de ona salat edin, selam edin. Bu ilahi çağrı, müminle peygamberi arasında sevgi, sadakat ve vefa temelli güçlü bir gönül bağı kurmaktadır. Nitekim Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, kıyamet günü insanların bana en yakını, bana en çok salavat getirendir hadisi de bu manevi yakınlığa işaret eder. Bu sebeple İslam alimleri söz konusu ayetten hareketle ömürde bir defa Hazreti Peygamber'e salatu selam getirmenin farz olduğu konusunda ittifak etmişlerdir. Bununla birlikte onun mübarek adı anıldığında salat ve selam getirmek, mümine yakışan bir davranış, en güzel vefa ve muhabbet nişanesi kabul edilmiştir. Esasen salatu selamın özü Hazreti Peygamber'i unutmamak ve onunla kurulan gönül bağını diri tutmaktır. Bir kul, yaratıcısı olan Yüce Allah'ı her daim kalbinde ve dilinde nasıl zikirle tutuyorsa, imanın ayrılmaz bir parçası olan peygamberini de unutmamalı ve her daim hatırında tutmalıdır. Zira o bizim önderimiz, rehberimiz ve en güzel örneğimizdir. Onu hatırlayan onun ahlakını hatırlar. Onun örnekliği doğrultusunda adaletle, merhametle ve şefkatle yaşamını sürdürür. Onu unutansa modern dünyanın karanlık dehlizlerinde

de yönünü kaybetmeye, perişan olmaya mahkum olur. Tam da bu tehlikeye dikkat çekmek adına rahmet peygamberi bizleri uyarır. Yanında ismim anıldığı halde bana salavat getirmeyen kimseye yazıklar olsun. Yine bir başka hadisi şerifte ise şöyle buyurur. Cimri yanında adım anıldığı halde bana salavat getirmeyen kimsedir. Buradaki cimrilik mal cimriliği değildir. Birkaç kelimeyi söylemeye kıyamayacak kadar bile olsa sevgisini göstermemektir. Şüphe yok ki Hazreti Peygamber de bir beşerdir. O da her fani gibi bu dünyadaki ömrünü tamamlamış ve Rabbine kavuşmuştur. Ancak onun ümmetiyle olan manevi bağ vefatıyla sona ermiş değildir. Zira ümmetinin sevgi ve sadakatle getirdiği salatü selamlar Allah Resulüne ulaştırılmaktadır. Nitekim Efendimiz bana salavat getirin. Çünkü nerede olursanız olun salavatınız bana ulaşır buyurmuştur. Bu sebeple mümin dünyanın neresinde olursa olsun getirdiği her salatü selamın Allah Resulüne ulaştığını bilmenin heyecanını taşır. Namazlarında Esselamu Aleyke Eyyühennebiyyü derken de onunla olan manevi irtibatını tazeler. Aynı zamanda her salatü selam ebter yani soyu kesik diyerek Efendimizle dalga geçen, onun davasının kendisiyle birlikte toprak olacağını sanan cahiliye zihniyetini asırlar ötesinden yalanlamaktır. Kevser suresinin bereketiyle biliyoruz ki asıl soyu kesik olanlar, asıl unutulup gidenler ondan yüz çevirenlerdir. Biz her salavat getirdiğimizde Efendimizin mübarek isminin kıyamete kadar dillerde ve gönüllerde dalgalanacağını sanki asr-ı saadete gidip o müşriklerin yüzüne haykırır gibi oluruz. Hayır, Allah'ın Resulü unutulmadı ve unutulmayacak. Asıl soyu kesik olan ondan yüz çevirmiş olanlardır. Nihayetinde salatü selam safımızı belli etme eylemidir. Kimin yanında durduğumuzu, kimin arkasında yürüdüğümüzü dünyaya ilan etmektir. Bugün kimilerinin dillerinde dünyalık makamlar, geçici şöhretler, fani şahısların süslü ama içi boş sözleri yankılanırken, müminin dilinde en büyük rehberinin adı yankılanır. Salatü selam getiren mümin, tıpkı Uhud'da, Bedir'de, Hendek'te Allah Resulü'nün arkasında dimdik saf tutan sahabe-i kiram misali, onlarla aynı safta olduğunu, aynı sancağın altında toplandığını haykıran adanmış bir yürektir. Özetle salatü selam bir aidiyettir, sevgidir, vefadır. Hatırlayıştır, yöneliştir. Belki hepsinden önemlisi, kıyamet gününde kendisine en yakın olmayı arzuladığımız peygamberimize uzanan manevi bir köprüdür. Öyleyse gelin, dilimizden salavat eksik olmasın. Allahümme salli ve sellim ve barik ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed.

erdemli insan ve toplumun inşasında rehber bir hitap. Veda hutbesi. Doçent Doktor Tuğba Nur Umut. Güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem, veda haccında insanlığa hitaben dile getirdiği tavsiyelerin ahlaktan bağımsız olmayacağı açıktır. Bununla birlikte veda hutbesini yalnızca belirli ahlaki ilkelerle dini hükümlerin hatırlatıldığı tarihi bir konuşma olarak görmek de eksik kalacaktır. Esasında veda hutbesini nasıl bir insan olmamız ve nasıl yaşamamız gerektiğine dair mesajlar içeren, iyiliği karakterinin ayrılmaz parçası haline getirmiş insanlar yetiştirmeyi hedefleyen bir hitap olarak da rehber edinmek gerekir. Zira ahlak, belirli bir durumda sergilediğimiz tek bir davranış biçiminden yahut münferit bir tercihimizden ibaret değildir. Kime dönüştüğümüz, karakterimizi nasıl ve ne yönde yetkinleştirdiğimiz, nasıl bir şahsiyet inşa ettiğimiz meselesidir. Erdem de belirli bir zamanda veya durumda kişiden sadır olan tek bir iyi eylem değil, iyiliğin insan karakterine yerleşmesi ve bir istikamet haline gelmesidir. Ahlakta asıl gaye yalnızca yanlış davranışların ortadan kaldırılması değil, karakterde ahlaki hasletlerin yerleşmesi, erdemlerin karakterin bir parçası haline gelmesidir. Öyle ki kişi kötülükten sadece yasak olduğu için kaçınmasın, kötü olan onun karakterine yabancı hale gelsin. Doğruyu da zorlama neticesinde değil, iyiliğe tabi olarak yöneldiği için gerçekleştirsin. Bu itibarla veda hutbesini, insanın ahlaki inşasını hedefleyen, emir ve yasakların karşılık bulacağı erdemli karakteri yetiştirmeye, insanın iç dünyasındaki ölçüyü yeniden kurmaya ve şaşan vicdan terazisini dengelemeye yönelik davet olarak değerlendirebiliriz. Veda hutbesi bize insan tabiatının değişmeyen zaaflarına karşı erdemlerle kuşanmayı teklif etmekte. İlkesel olarak gücün karşısına adaleti, kibrin karşısına tevazuyu, bencillik karşısına kardeşliği yerleştirmektedir. Üstelik veda hutbesi, ahlakın yalnızca teorik ilkeler düzeyinde kalmaması gerektiğini, bu ilkelerin toplumun somut problemlerinde nasıl karşılık bulacağını da göstermiştir. Cahiliye döneminin direnç noktalarını kıran veda hutbesi, güzel ahlakın sadece nasihatlerde kalmayacağını, ahlak timsallerinin var ve görünür olduğu bir toplum imkanını gösteren ve muhatabını böyle bir toplum idealine davet eden bir hitaptır. Bu yönüyle hitap, bizi de kendi toplumsal meselelerimizde bu ilkeleri nasıl görünür kılabileceğimiz konusunda düşünmeye çağırır. Her asırda güncelliğini muhafaza eder Hazreti Peygamber'in hitabı. Zira çağlar değişse, insanın çevresi, kullandığı araçlar ve hayat tarzı başkalaşsa da zaafları ve onları terbiye edecek ilkeler ve erdemler değerini kaybetmez. Nitekim bugünün insanı da başkasının hakkını kendi kazancı sanmak, üstünlüğü servette, soyda yahut görünürlükte aramak gibi kadim zaaflarla malul. Aslımızın kendine özgü

ürettiği cahiliye, malumatın çoğaldığı ve teknolojinin ilerlediği ama karakter zafiyetinin de arttığı bir dönem. Teknolojinin baş döndürücü bir hızla ilerlediği, insanın tabiat üzerindeki hakimiyetinin genişlediği ama kendi hırsını, öfkesini ve bencilliğini yönetmekte başarı gösteremediği, ahlaki olarak en karmaşık sorunlarla baş ettiğimiz bir çağda yaşıyoruz. Teknik ilerleme ile ahlaki olgunluk arasındaki mesafe gittikçe açılıyor. Veda hutbesinin ilk cümleleri, insan canının, malının ve onurunun dokunulmazlığına dikkat çeker. İnsanın yaratılmışlar arasındaki yerini ve insan olmak bakımından taşıdığı asli değeri hatırlatır. İnsanın emaneti taşıma kabiliyeti, onuru, haysiyeti itibarıyla değer görmesi gerektiğini hatırlatır. İnsanı sahip olduklarıyla tanımlayan, ekonomik gücü, sosyal statüsü, verimliliği yahut dijital toplumdaki performansıyla değerlendiren tüketim kültüründen farklı olarak insana İslam ahlakı değer biçmez. İnsana kerem nispet eder. Böylece insanı bir fiyatın, performansın veya faydanın konusu haline getiren anlayışların karşısında durur. Veda hutbesinde faizin kaldırılması sadece bir hükmün ilanı ve ekonomik bir işlemin yasaklanması olarak okunmamalıdır. Bu, güçlü olanın zayıfı sömürmesini engellemeyi hedefleyen adalet anlayışının ifadesidir. Bu yönüyle faiz yasağı, insanın hırsına sınır çizen, sömürü düzenine itiraz eden ve paylaşmayı öne çıkaran ahlaki bir ayar niteliği taşır. Gelir eşitsizliğinin derinleştiği bu düzende veda hutbesi, ekonomik ilişkileri paylaşma, hakkaniyet, adalet erdemleri ekseninde yeniden düşünmeye davet eder. Hazreti Peygamber'in veda hutbesinde kadınların haklarını özellikle hatırlatması, aileyi ve toplumu ayakta tutan ilişkilerin ahlaki niteliğini gösterir. Bugün bir yandan cahiliyedeki gibi kadınlara yönelik şiddet ve hak ihlalleri sürerken, bir yandan da kadın araçsallaştırılmakta, tüketim kültüründe, reklam ve eğlence sektöründe bedeni üzerinden metalaştırılmaktadır. Veda hutbesi her iki anlayışın karşısında da kadının şahsiyetini ve insan olmak bakımından taşıdığı değeri öne çıkaran bir ahlak çağrısıdır. Kadını ekonomik, kültürel yahut ideolojik bir hesabın nesnesi olarak değil, hakları, sorumlulukları ve haysiyeti bulunan bir insan olarak görmeyi öğütler. Veda hutbesinin kardeşlik hukukunu ahlaki zeminde yeniden kuran bir yönü de vardır. Hutbenin en güçlü ahlaki mesajlarından biri, müminler arasındaki kardeşlik bilincinin ve insanların ortak kökene sahip olduğunun hatırlatılmasıdır. Hazreti Peygamber üstünlüğün renkte, soyda, servette değil, ahlaki yetkinlikte aranması gerektiğini bildirir. Kardeşlik yalnızca aynı inancı paylaşmanın değil, birbirinin hakkını, haysiyetini ve acısını gözetmenin ahlaki sorumluluğu olarak ele alınır. Oysa bugün sürekli bağlantıda kaldığımız, fakat birbirimizin acılarına, sorunlarına yabancılaştığımız yeni bir iletişim vasatında yaşıyoruz. İnsanlığın ortak vicdanını harekete geçirmesi gereken savaş ve soykırım karşısında bile duyarsızlaşıyor, acıyı sıradanlaştırıyoruz. Veda hutbesinde emanete riayet çağrısıysa, emanetçisi olduğumuz her şeyi koruma, ona sadakat gösterme ve toplumda güven tesis edecek ahlaki bilinci yerleştirme hedefi taşır. Dezenformasyonun hızla yayıldığı, insanların birbirinden gelebilecek zarara karşı teyakkuzlu oldukları bir çağda itimat edebilmek büyük kıymet taşır. Böyle bir güven krizini aşabilmekse sözüne sadık, emanete riayet eden, erdemlerle donanmış insanların çoğalmasıyla mümkündür. Tüm bu hususlar, veda hutbesindeki ilkelerin ve inşa edilmek istenen karakter idealinin, insanlığın bugün de dertlerine deva olabilecek kuşatıcı bir ahlak ufku sunduğunu gösterir. Veda hutbesi geçmişte kalmış bir hatıra değil, her daim insan tabiatına yöneltilmiş canlı bir ahlak çağrısıdır.

İnsanın kendine yolculuğu. İrfan. Doktor Kübra Çiçekli. Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Vaizi. Ey iman edenler! Allah'a saygıda, takvada kusur etmezseniz, O size bir temyiz kabiliyeti, marifet verir. Kötülüklerinizi örter ve sizi bağışlar. Allah büyük lütuf sahibidir. Yeni doğan her bebeğin kamil bir bedene ulaşabilmek için belli bir zamana ihtiyacı olduğu gibi, bedenin içindeki ruhun ve nefsin olgun hale gelebilmesi için belki de o zamanın daha fazlasına ihtiyacı vardır. Çünkü beden ihtiyaçlarını belli eder. Onlar karşılandıkça da büyüyüp serpilir. Bunun yanı sıra ruh da bir ömür sürecek bir yolculuğun içinde akıp gitmektedir. Ruhun ihtiyacı olan ve onun gelişip serpilmesini sağlayacak şey bilgidir. Öğrendiği her bilgi insanın zihninde yer edinir. Bu bilgiler zamanla çoğalır. Genel ve tümel nitelikteki bilgiler üst üste eklenerek bütünün içinde anlamlı bir varlık gösterir. Böylelikle kişi cehaletten kurtularak ilim sahibi olur. Ancak ilim insanın beyninden kalbine akar. Onunla senkronize olur ve gönül süzgecinden geçerse insanı kemaliyata ulaştıran anahtara yani marifete dönüşebilir. İlmin nazarıyla aleme, eşyaya ve kendine bakan kişi, yaratıcının izlerini ve tecellilerini fark ettiği ölçüde yaşamı ve varlığı anlamlandırır. Gerçeğe götüren bu güçlü sezgi, anlama ve bilme hali olduğundaysa kişi marifet ehli olabilir. Böylelikle insan kendini tanıma yolunda ilk adımı atar. Cemil Meriç der ki, kendini tanıyan kişi ön yargıların köleliğinden kurtulmuştur. Ancak irfan sahibi olmak, tecessüsü madde dünyasına çevilemeden zekayı zirvelere kanatlandıran uzun ve çileli bir nefis terbiyesidir. İnsanı kemale götüren bu yolculuğun kapısı amelle taçlanan ilimdir. Eski Yunan felsefesinde kendini bilme anlamındaki gnosis kelimesinden türetilen ve Sokrates'in temellendirdiği gnostizme göre kişinin ahlak bakımından gelişebilmesi ve kendini gerçekleştirebilmesi için önce kendini tanıması, kendine karşı dürüst olması gereklidir. Bu tür bir bilgiyi kişi kendisine, dünyaya, topluma ve değerlere yönelik bilgeliğinin zirvesine yerleştirmiştir. Gnostisizmle İslam düşüncesindeki irfanın kesişen noktaları olsa da temelde ayrıştığı yer irfanın kalbi, felsefenin ise akli oluşudur. İslam'da kendini bilen, yaratıcıdan hakkıyla sakınıp korkan kalbe temyiz gücü yani doğruyu yanlıştan ayırt etme becerisi Yüce Allah tarafından lütfedilir. Nurettin Topçu'ya göre ilmin irfana dönüştüğünün alameti kişinin kalbinde huşuğunun, takva bilincinin ve hayretin gitgide artmasıdır. Böylesi ilim eserden müessire, sebepten müsebbibe, sanattan sanatkâra ulaştırır. Bunun aksi ise elde edilen faydasız ve kuru bir ilimden başka bir şey değildir. Hazreti Peygamber'in Allah'ım fayda vermeyen ilimden, huşu duymayan kalpten ve kabul olunmayan duadan sana sığınırım buyruğuyla öğrenilmiş her bilginin marifetullah için atılan bir adım olması gerektiği de ortaya çıkmaktadır. Çünkü marifetullah yani Allah'ı bilmenin hakikati hayretten ibarettir. Allah'ın zatı, sıfatları, fiilleri ve isimlerinin bilgisine, varlıktaki tecellisine vakıf oldukça kalp Allah'a karşı huşu ve takva içinde olur. Onu hayatın her anında hisseder. Böylelikle marifet kisvesini giyen kişi ilahi gerçekleri kalp gözüyle görmeye başlar. Sufiler, Cenab-ı Hakk'ın Allah'ın kalbini İslam'a açtığı kimse Rabbinden bir nur üzere değil mi ayeti kerimesinden hareketle irfan ehli kimselerin kalplerine atılan bir nurla iç aydınlığa kavuşma halinde olduklarını, gönül gözüyle hakikati kavradıklarını söylerler. Allah Teala kullarına ben sizin Rabbiniz değil miyim diye sorarak kendini ezelde tanıtmıştır. Dolayısıyla marifet ezelidir. Ademoğlunun kalü belaya dayanan bu tanışıklığı dünyaya gelenlerin bir kısmı tarafından hatırlanırken bir kısmı tarafından da inkar edilir. Bu marifetin hatırlanması insanın kendini tanımasına bağlıdır. Ruhun kemal sürecinde kul kendini tanıdıkça eksiklerini ve zayıflıklarını bildikçe farkındalığı oluşur. İnsanın nefsini bilmesi Rabbini bilmesinin başlangıcı. Rabbini bilmesi ise nefsini bilmesinin neticesidir. Yani insan
nefsinin sıfatlarında arif olmadıkça Rabbinin sıfatlarını idrak edemez. Yunus Emre'nin dilinde ilim, ilim bilmektir. İlim kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsen bu nice okumaktır sözüyle marifet makamına erişmede edindiği her türlü meziyeti kendini anlamaya ve düzeltmeye yönelten insan kendi kusurlarına yönelir ve başkalarının kusurlarından gözünü çekerse irfan dünyasıyla tanışmış olur. Hüznî mahlaslı şair, herkesin ayıbından çekip dili, kendi ayıbın bilmek irfan dediler düsturuyla, irfan deryasında yol alabilmek için eleştiri tahtasına kendini oturtmalı, ben putunu kırmalı ve kibir engelini aşmalı ki tevazu meydanına varabilsin. Kendini tanıma yolculuğunda saflaşan, arınan ruh, kainatta tecelli eden Allah'ın isim ve sıfatlarının insanın mahiyet aynasında da tecelli ettiğini fark eder. Böylelikle tasavvuf kitaplarında geçen kendini bilen Rabbini bilir kelamıyla, insan kendine yolculuğunda fark ettikleriyle kulunda tecelli eden yaratıcısına ulaşır. Ruhundan üflediği insan kainatın bir özü olduğunu anlamaktadır. Şeyh Galip meşhur beytinde bunu şöyle özetlemektedir. Hoşça bak zatına, kim zübde-i alemsin sen? Merdümü dide-i ekvan olan Adem'sin sen. Yani kendine saygıyla, hürmetle bak. Çünkü sen kainatın özüsün. Yaratılmışlar aleminin göz bebeği olan insansın demektedir. Yolun bizi yaratıcıya götürdüğü bu irfan yolculuğunda kibri, bencilliği geride bırakırken şefkat ve merhamet gibi Rabbani sıfatlar yükselir. Kendine ve tüm aleme sevgiyle yaklaşan irfani bakışla kişi, önce kendinin sonra da tüm varlığın ve eşyanın hakikatini anlamış olur.

0: Kalemden kelama. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Uğur Subaşı.
1: Kamu spotu.
2: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.

Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 29 Ağustos 2026 Cumartesi. Hicri takvime göre 16 Rebiülevvel 1448. Rumi takvime göre 16 Ağustos 1442. Tarihte bugün: Belgrad'ın fethi 1521, Mohaç zaferi 1526. Arka sayfa. Günün konusu: Asr-ı Saadet'te ilim ve talim merkezi Mescid-i Nebevi. Mescid-i Nebevi, vahyin nazil olduğu merkezlerden biri olmuştur. Hazreti Peygamber, ibadet amacıyla ziyaret edilmesi gereken üç mescitten biri olarak belirtmiştir. Hazreti Peygamber, burada kılınan namazın faziletini vurgulamış ve Ravza-i Mutahhara'yı cennet bahçelerinden biri olarak tanımlamıştır. Mescid, İslam'ın ilk dönemlerinden itibaren önemli bir ilim ve kültür merkezi olmuş, ders halkaları ve ilmi münazaralar yapılmıştır. Mescid-i Nebevi, siyasi, eğitici, askeri, adli faaliyetlerin merkezi, barınma ve sosyal yardım yeriydi. Peygamber zamanında yaralıların tedavi edildiği bir çadır ve suçluların cezalandırıldığı bir direk bulunuyordu. Mescid, hukuki sorunların çözüm yeriydi. Mekke'deki Mescid-i Haram gibi şehir hayatının merkeziydi ve avlusu toplantı yeriydi. Muhacirlerin oturduğu ve halifenin bilgi verdiği bir bölüm, kadın ve erkek sofaları ve sohbet alanı bulunuyordu. Mescid ayrıca eski bir kütüphaneye ev sahipliği yapmış ve Osmanlı döneminde idari ve mali yapısı güçlendirilmiştir. Bir ayet. Mescitler yalnız Allah'ındır. O halde Allah'la birlikte başkasına da tapmayın. Cin Suresi 18. ayet. Hayırlı günler. Diyanet Takvimi. Hadislerin hikayeleri az sonra.

0: Hadislerin Hikayeleri. Cahiliye Arapları yıldızların kendi hayatları üzerinde tesirleri olduğuna inanmışlardı. Onların yıldızlarla ilgili bu anlayışı akıl yapılarında var olan büyücülük ve falcılık inancının bir parçasıydı. Gerçekte Allah'ın kainat ayetleri durumunda olan gök cisimlerini falcılığın bir parçası seviyesine indirgemiş olan bu insanlar aynı uğursuzluk inancı ekseninde daha pek çok hurafe ortaya koymuşlardı.
1: Söyleyin bana, dediklerimde bir yanlış var mı?
2: Doğru söylüyorsun.
3: Haklısın.
1: Peki Muhammed ne yapmaya çalışıyor? Ha, bildiklerimizi atalarımızdan öğrenmedik mi? Gökyüzünde gözlerimizle görmedik mi? Yıldızlar istedikleri zaman yağmur yağdırmıyor mu? Ha? Söyleyin bana.
2: Evet, yağdırıyorlar.
3: Evet, öyle.
1: Peki bu gökyüzündeki yıldızlar istedikleri zaman insanları cezalandırmıyor mu?
2: Cezalandırırlar. Hem de öyle bir cezalandırırlar ki...
3: Yeter ki istesinler.
1: Her şeyimizi elimizden almaya çalışıyor Muhammed. Her şeyimizi, tüm bildiklerimizi, gökyüzüne baktığımızda gördüklerimizi...
2: Hepsinin hurafe olduğunu söylüyor.
1: Ne demek hurafe? Biz bir kuşun uçarken sağ ya da sol yana yatışından başımıza ne tür bir uğursuzluğun geleceğini anlarız.
2: Evet, kesinlikle öyle. Hastalıkların ve felaketlerin cinlerden geldiğini de biliriz.
3: Evet ama Muhammed kutsal cinlerden de korkmuyor ki.
1: Hepsini reddediyor, hepsini.
2: Evet, öldürülen bir insanın intikamı alınıncaya kadar kendi mezarı başında bir baykuş olup beklediğine de inanmıyor.
3: Ona kalırsa bizi hasta eden şey karnımızdaki yılanlar da değilmiş.
2: Ya neymiş o zaman?
3: Yılanlar değilmiş ve tedavi edilebilirmiş.
1: Muhammed bütün bilgeliğimizi yok sayıyor.
0: Bu hurafeler toplumun sağlıklı düşünmesini engelliyor ve insanların ilahi hakikati görmelerini zorlaştırıyordu. Allah'ın kutlu elçisi onları karanlıklardan kurtarıp aydınlığa kavuşturacak reçeteyi sunuyordu. Hastalıklar mutlaka bulaşır diye bir kayıt yoktur. Ölüler intikamları alınsın diye kabirleri başında baykuş kılığında beklemez. Yıldızlar yağmur yağdırma kudretinde değildir. Ve hastalıklarınızın sebebi karınlarınızın içinde peyda olduğunu düşündüğünüz yılanlar değildir diyordu.
4: Hadislerin Hikayeleri.

Herkesin elinde bir ayna. Kimi yüzünü seyretti, kimi yarasını, kimi de görmek istediği sureti. Bizlerse aynanın gösterdiğinden çok göstermediğine takıldık. Gözlerin hüküm sürdüğü bu çağda eksikleri saydık durduk. Kırılan yanlarımızı, eksilen umutlarımızı, içimizde büyüyen sessiz boşlukları. Geceler uzuyor sandık. Aydınlığın her gün biraz daha çekildiğini düşündük. Belki de bu yüzden çoğaldı geceleri delen lambalar. Çünkü insan karanlığın ortasında en çok bir ışık arar. Fakat payımıza çoğu zaman yapay parıltıların soğukluğu düştü. Gözümüzü alan ışıklar vardı ama ruhumuzu ısıtan yoktu. Ve geçmişe duyduğumuz özlem içimizde ağır ağır büyüyen bir dua gibi çoğaldı. Sonra anladık ki hakikat aynanın yüzeyinde değil, kalbin derinliğinde saklıymış. Çok aradık, çok yorulduk. Aynada yansıyanın ötesinde bulduk güzeli, eksik olanı tamamlayanı. Meğer ruhumuza bırakılmış bir tohum varmış. Hakikat onu sessizce çatlatan rahmetmiş. Biz ahlak tohumunu suladıkça hayat anlam kazandı, merhametle yeşerdi, sabırla serpildi, adaletle kök saldı içimizde. Güneşini ihmal etmeyen bir bahçe gibi kalbimiz yeniden bahara döndü. O vakit gördüğümüz, görmek istediğimiz oluverdi. Çünkü gözümüz değişince dünya da değişti. Biz güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen Efendimizin ümmetiydik. Onun ektiği tohumlar çağların toprağında birer birer filiz veriyordu artık. Her filizde merhamet, her yaprakta edep, her çiçekte hakikat kokusu vardı. Eksiklikleri tamamlayandı o. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun ahlakı kainatın özündeki ilahi aşktan süzülüp gelen bir merhamet müjdesiydi. Sözünde güven, hükmünde adalet vardı. Kimse sizin sığınağı olur, en yakınından bile olsa haktan bir zerre sapmazdı. Çünkü onun nazarında her insan Allah Celle Celaluhu'nun yeryüzündeki aziz bir emanetiydi. İnsanlara değer verirdi. Bir gönle yöneldiğinde yalnız yüzünü değil, bütün varlığını çevirirdi ona. Birini dinlerken gözleriyle değil, kalbiyle dinlerdi. Affıysa denizler kadar engindi. Kendisine yıllarca cefa edenleri bağışladığında insanlığa nefretin değil, merhametin hüküm süreceği bir dünya armağan etmişti. O, sevgi dilini kalbine mühürleyen, gözlerinin içine bakarak sevgiyi ebedileştiren bir eşti. Yetimin başını okşarken parmaklarından şefkat dökülen bir babaydı. Ey Allah'ın Resulü! Senin ahlakın öğrenilecek bir ders değil, yüründükçe kalbi dirilten bir vuslat yoludur. Kur'an'ın yüce bir ahlak üzeresin diye müjdelediği o kutlu rehber sensin. Çağlar ötesinden hala ruhumuza dokunuyor. Gönüllerimizi muhabbetinle aydınlatıyorsun. Bizler de bütün eksikliklerimize rağmen senin izinde yürümeye çalışan yolcularız. Her düşüşte adını anıyor, her karanlıkta nuruna sığınıyoruz. Çünkü biliyoruz ki senin ahlakına yaklaşan kalp aynada kendini değil, hakikati görmeye başlar. İşte o zaman aynalar yüzü değil, ruhu gösterir ve insan Rahman'ın nuruyla aydınlanan kalbinde en güzel sureti bulur.

Dünden bugüne uzanan bir musiki yolculuğuna hazır mısınız? Türk musikisinin unutulmaz bestekarları, usta musiki şinaslar ve gönüllere dokunan eserleri. Hepsi canlı icralarla Gülniyaz'da. Her bölümde klasik Türk musikisinin nadide örneklerini dinleyeceğiniz, geçmişin zarafetine kulak vereceğiniz Gülniyaz, her cuma saat 21'de Diyanet Radyo'da.

0: reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
0: Reklam.

Hüsnü Hal. Her şeyi sevebilir insan. Sabahları mesela, doğan güneşi, pencereden sızan ışığı, sonra yeni açan bir çiçeğin yapraklarını, sıcak çorbanın hem kokusunu hem de tadını. Her şeyi sevebilir insan. Türlü türlü şekiller uydurduğu bulutları, saçlarını dalgalandıran rüzgarları, toprağını bereketlendiren yağmurları, sonra ayağını sıkmayan ayakkabıları, ayakkabı giyebildiği ayaklarını ve ayaklarını bastığı toprakları ve topraklardan yükselen ağaçları, o ağaçlardaki dalları, o dallardaki meyve ve yaprakları. Her şeyi sevebilir insan. Kitapları mesela, hem kapaklarını hem de sayfalarını, hem neşeli hem de üzünlü olanlarını ve en çok ruhunu sarıp kendisini sonsuzluğa taşıyan yüce Kur'an'ı. Sonra insanı, tabii ya, elbette insanı, hem eşini, hem çocuklarını, hem arkadaşlarını, hem de dostlarını. Her şeyi sevebilir insan, her şeyi. Gürül gürül akan nehirleri, dalga dalga coşan denizleri, içindeki balıkları ve üstündeki kayıkları, sonra göğe uzanan dağları, dağlara giden yolları, yemyeşil ormanları, ormanlardaki patikaları. Her şeyi sevebilir insan. Çocukları, büyükleri ve yaşlıları, yaratıldığının farkında olan tüm yaratılanları ve her şeyi yaratan ve yaşatan kainatın yaratıcısı Yüce Allah'ı.

İste dinle, az sonra. Reklam. V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım. Reklam.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin. Kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle başlıyor.

Esselamun aleyküm. Ben Erzurum'dan Hacı Kadir. Sami Özer'de dağlar ile taşlar ile çağırayım seni Mevlam. İlahisini tüm İslam alemine gelsin. Çalarsanız çok memnun olurum. Teşekkür ederim.

Hayırlı sabahlar. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti bütün mümin kardeşlerimin üzerine olsun ve Diyanet Radyo çalışanların üzerine olsun. Elazığ'dan Gülnaz teyzeniz için Esma-ül Hüsna'yı çalarsanız çok sevinirim. Allah'a emanet olun yavrularım.

0: Biz de sizi dinliyoruz.
1: Reklam.
2: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
1: Reklam.
3: İste dinle devam ediyor. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 8090.

Selamun aleyküm Diyanet Radyo. Ben bugün Mustafa Uysal'dan Ok Gibi parçasını istiyorum. Tüm sevdiklerim için, ayrıyeten Hülya abla için, arkadaşlarım için ve Diyanet Radyo dinleyenleri için dünyayı güzel etmek bizim elimizde. Küçükçekmece'den Yıldız Kıvrak.

Hayırlı günler, iyi yayınlar. Ömer Karaoğlu'ndan Arzuhal isimli eseri kıymetli eşim Tarık Bey'e, çocuklarıma, tüm aileme ve bütün İslam alemine armağan ediyorum. Muhabbet.

Selamünaleyküm. Emekli öğretmenim. Tüm sevenler ve emekli öğretmenler için yine Konya Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 83 mezunları için canı dilden aşık olduğum ilahisini dinlemek istiyorum. Allah razı olsun.

0: Biz de sizi dinliyoruz.
1: Hadislerle İslam az sonra.
2: Reklam.
3: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Reklam.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

Hazreti Peygamber, Şükreden Bir Kul. 1. Bölüm. Resulullah'ın amcasının oğlu Abdullah bin Abbas, küçük yaşlarında Hazreti Peygamber'in hal, hareket ve ibadetlerini öğrenmek amacıyla onun yanında kalmaya çalışırdı. Hazreti Peygamber'in eşlerinden Meymune de teyzesi olduğu için zaman zaman evlerinde gecelerdi. Henüz 10 yaşlarındayken kendi kendine "Ben Resulullah'ın geceleyin namaz kılışına iyice bakacağım" dedi ve daha sonra da gördüklerini şöyle anlattı. Resulullah ailesiyle bir müddet sohbet etti, ardından uyudu. Gece yarısı veya sonrasında uyandı. Uykusunu açmak için yüzünü sıvazladı. Sonra Ali İmran suresinin son ayetini okudu. Ardından duvara asılı küçük su kırbasını alarak abdest aldı. Sonra namaza durdu. Ben de kalktım, onun yaptığı gibi yaptım. Sonra da sol tarafında namaza durdum. Allah Resulü elini başımın üzerine koydu. Kulağıma dokunarak beni sağ tarafına geçirdi. Küçük Abdullah'ın anlattığına göre o gece Peygamber Efendimiz 6 defa 2 rekat, sonunda da tek rekat olmak üzere toplam 13 rekat namaz kılmıştı. Ardından bulunduğu yere uzanarak bir süre dinlenmiş, müezzin haber verince biraz hızlıca 2 rekat daha kıldıktan sonra sabah namazını kıldırmaya gitmişti. İbadetleri kendisinden öğrendiğimiz ilk rehberdir Resul-i Ekrem. Onun gibi namaz kılmak, onun gibi oruç tutmak, o nasıl haccetmişse öyle haccetmek, nasıl Kur'an okumuşsa öyle Kur'an okumak, kısacası onun gibi ibadet etmek arzusu vardır her müminde. Abdullah bin Abbas örneğinde olduğu gibi asr-ı saadette bu arzuyu duyan sahabiler Resul-i Ekrem'i ibadet ederken izlemekten yahut onun ibadet hayatını soruşturmaktan kendilerini alamazlardı. Zaten "Benim nasıl namaz kıldığımı gördüyseniz siz de öyle namaz kılın. Hac ibadetinin gereklerini beni izleyerek öğrenin" buyuran bir peygamberin ümmeti onun ibadet hayatına kayıtsız kalamazdı. Genç sahabi Zeyd bin Halid de peygamberimizin gece namazını merak edenlerdendi. Merakını gidermek için kolladığı fırsatı bir yolculuk esnasında bulmuş, Allah Resulü'nün çadırının eşiğinden onun namaz kılışını izlemişti. Hicretin 9. yılında Müslüman olan Esedoğulları kabilesi içinden seçilen ve İslam'ı öğrenmek maksadıyla Medine'ye gelen 10 kişilik heyet içinde yer alan Vabisa bin Mabet de yeni iman ettiği peygamberinin namazını merak edenlerdendi. Bir defasında Resulullah'ı namaz kılarken izlemiş, rükû ettiği zaman belini öyle düzgün tutuyordu ki,

eğer üzerine su dökülmüş olsaydı, orada dökülmeden kalabilirdi diyerek onun namaz kılış şeklinden bir parçayı aktarmıştı. Hazreti Peygamber'in her hal ve hareketini bizzat yaşayarak nakletmeyi hayat tarzına dönüştüren genç sahabi İbni Ömer, Efendimizin bu yönünü de titizlikle yansıtırdı hayatına. Bu nedenledir ki birçok rivayette İbni Ömer şöyle yapardı, şöyle ibadet ederdi şeklinde anlatımlar aslında dolaylı olarak Hazreti Peygamber'in ibadet tarzını anlatırdı. Allah Resulü bizzat kendisi de ibadet hayatını insanlara anlatır ve öğretirdi. Sehl bin Sa'd'ın şahit olduğuna göre Resul-i Ekrem, ensarlı bir kadına marangoz olan kölesinden kendisi için ılgın ağacından bir minber yaptırmasını emretmiş, minber yapıldıktan sonra da üzerinde iki rekat namaz kılarak etrafındaki insanlara, "Ey insanlar, bunu ancak bana uymanız ve namaz kılışımı öğrenmeniz için yaptım." buyurmuştur. Yine İslam hükümlerini öğrenmek maksadıyla Leys oğullarından 6 kişilik genç bir grup Hazreti Peygamber'in yanına gelmişler ve yanında yaklaşık 20 gece kalmışlardı. Allah Resulü bu süre içinde onlara "Benim nasıl namaz kıldığımı gördüyseniz siz de öyle namaz kılın. Namaz vakti geldiğinde içinizden biri sizin için ezan okusun. En büyüğünüz de size imam olsun, namaz kıldırsın" şeklinde tembihlemişti. Allah Resulü zaman geçtikçe gençlerin ailelerini özlediğini görünce "Memleketinize dönün, onların yanında bulunun ve onlara da burada öğrendiklerinizi öğretin" tavsiyesiyle onları geri göndermiştir. Bu tavsiyeyi tutanlardan Malik bin Hüveyris ikamet ettiği Basra'da sırf insanlara Peygamberimizin nasıl namaz kıldığını göstermek ve öğretmek için mescitte namaz kılmıştır. Resul-i Ekrem'in ibadet hayatında gözümün nuru dediği namazın özel bir yeri vardı. İnsanlara ilahi hakikatleri bildirmekle vazifelendirilmesinin akabinde, tıpkı diğer peygamberler gibi o da namaz kılmakla da emrolunmuştu. Peygamberimizin kendi oğlu gibi yakınlık gösterdiği azatlı kölesi Zeyd bin Harise'nin naklettiğine göre, vahyin indiği ilk dönemde Cebrail aleyhisselam kendisine gelmiş ve ona abdestle namazı öğretmişti. Hazreti Peygamber ve Müslümanlar ilk zamanlar namazlarını ikişer rekat olarak kılıyorlardı. Mekke'de müşriklerin baskısı sürdüğü için namazlarında Kur'an'ı mümkün olduğunca sessiz okuyorlar ve namazlarını çoğunlukla ilk Müslümanlardan Erkam bin Ebil Erkam'a ait olan Darül Erkam olarak bilinen evde kılıyorlardı. Mescid-i Haram içinde Safa Tepesi'nin eteklerinde bulunan bu evi kendine tebliğ ve talim meskeni olarak seçen Allah Resulü burada bir yandan ashab-ı kirama dini bilgiler öğretirken bir yandan da ilahi hakikati arayan insanları İslam'a davet ediyordu. Baskıların sürdüğü bu süreçte Peygamber Efendimiz'i Kabe'nin yakınlarında namaz kılarken gören müşrikler ona çirkin bir şekilde müdahale etmekten sakınmıyorlardı. Hatta Resul-i Ekrem bir defasında kendisini boğmak isteyen Ukbe bin Ebi Muayt isimli müşriğin saldırısından Hazreti Ebu Bekir'in müdahalesiyle kurtulabilmişti. Müslümanların Kabe'de topluca namaz kılabilmeleri ancak Hazreti Ömer'in İslam'ı kabul etmesiyle birlikte mümkün olacaktı. Müslümanların oldukça zor günler geçirdiği bu dönemde ayrıca Müzzemmil suresinin başındaki ayetlerle gece namazı teheccüd farz kılındı. Bunun üzerine Peygamberimiz ve ashabı bir sene boyunca gece namazına kalktılar. 12 ay sonra yine bu surenin sonundaki gece namazının zorunluluğunu kaldıran hafifletici ayet inmiş ve artık gece namazı farzdan nafileye dönmüştü. Ancak Allah Teala Resul-i Ekrem'e özgü olarak teheccüd namazını hayatı boyunca ona farz kılmıştı. 5 vakit namazsa hicretten 1,5 yıl kadar önce vuku bulan Miraç gecesinde farz kılındı. Namazların kılınış şekli yine Cebrail aleyhisselam tarafından Efendimiz'e öğretildi. Böylece önceleri ikişer rekat olarak kılınan namazların farzları 4 rekata çıkmış oldu. Farz namazlarla birlikte kılınan sünnet ve nafile namazları ise Hazreti Ayşe validemiz kendisine sorulan soru üzerine şöyle anlatmıştır. "Resulullah benim evimde öğleden evvel 4 rekat nafile kılar, sonra mescide çıkarak cemaate namaz kıldırır, ardından tekrar evine

gelir ve iki rekat nafile daha kılardı. Cemaate akşam namazını kıldırır, sonra evine gelir, iki rekat nafile kılardı. Cemaate yatsıyı kıldırır ve evine gelir, iki rekat nafile kılardı. Sabah fecir doğunca da iki rekat nafile kılardı. Allah Resulü gece namazına son derece önem verirdi. Hazreti Ayşe bu namazları, kıldığı namazların güzelliğini ve uzunluğunu sorma diyerek anlatırdı. Vitir namazını da gece namazının sonunda kılardı. Gecenin bir bölümünde uyanır, dişlerini temizler, abdest alır ve vitir dahil 13, 11 veya 5 rekat namaz kılardı. Şayet uykuya ve bedenindeki ağrıya karşı koyamaz da gece namazını kılamazsa, bunun yerine gündüz vakti 12 rekat namaz kılardı. Hazreti Ayşe, Peygamber Efendimizin gece ibadetini şöyle anlatmaktaydı. Allah'ın peygamberinin ne bir gecede Kur'an'ı baştan sona okuduğunu, ne bir gece sabaha kadar namaz kıldığını ve ne de Ramazan dışında bir ayın tamamını oruçla geçirdiğini bilmiyorum. Hazreti Peygamber, gece namazında ayakları şişinceye kadar kıyamda durur, uzun uzun ve tane tane okurdu. Bazen gece boyu tek ayeti tekrarlayarak namaz kılardı. Ebu Zer el-Gıfari'nin naklettiğine göre Peygamberimiz bir gece namazında sabaha kadar "Eğer kendilerini azap edersen şüphesiz onlar senin kullarındır, dilediğini yaparsın. Eğer onları bağışlarsan şüphesiz sen izzet ve hikmet sahibisin" ayetini tekrarlamıştı. Resul-i Ekrem bir kimsenin 50 ayet okuyacağı kadar uzun süre secde ederdi. Bazı geceler namazını ayakta uzun uzun kılar, bazı gecelerde oturarak kılmayı tercih ederdi. Kıraati ayakta yaptıysa ayakta olduğu halde rükû ve secde eder, otururken yaptıysa oturduğu yerden rükû ve secde ederdi. Ancak vefatına yakın zamanlarda nafileleri oturarak kılmaya başlamıştı. Hatta mescitte namaz kıldığı yerde üstüne dayanacağı bastona benzer bir direk edinmişti. Bir defasında da attan düşerek sağ tarafını zedelemiş, bu yaralanmadan dolayı namazlarını bir süre oturarak kıldırmak zorunda kalmıştı. Hazreti Peygamber'in günlük düzenli olarak kılmaya gayret ettiği nafile namazların dışında, her gün olmasa da bazı özel gün ve zamanlarda kıldığı namazlarda bulunmaktaydı. Onun bu konuda takip ettiği yolu Hazreti Ayşe şöyle anlatmıştır. Resulullah yaptığı bir ibadeti insanlar sürekli yaparak sünnet edinir de onlara farz kılınıverir korkusuyla zaman zaman terk eder, insanlara hafif gelecek şeyleri yapmayı severdi. Mesela Ramazan'da yatsı namazının ardından uzun uzun vitir dahil 11 rekat namaz kılardı. Onun Ramazan'da gece namazını cemaatle kıldığı da olurdu. Ancak vahyin hala inmeye devam ettiği bir ortamda insanların nafile namaz kılmaya arzulu olmalarının bu nafile namazların farz kılınmasına yol açacağı ve böylece ümmetinin kaldıramayacakları bir yük altına gireceğine dair endişeleri onu bu namazı devamlı olarak mescitte cemaatle kılmaktan alıkoymuştu. Peygamber Efendimizin farz gibi algılanmaması için zaman zaman kasıtlı olarak terk ettiği nafile namazlardan biri de duha, kuşluk namazıydı. Sabah namazından sonra güneş doğuncaya kadar mescitten ayrılmayan Peygamberimiz, namaz kılmanın mekruh sayıldığı bu vakitlerde dostlarıyla sohbet eder, güneş yükseldiğinde ise duha namazı kılardı. Duha namazını bazen 2, bazen 4 rekat kılar, dilerse rekatların sayısını artırırdı. Onun yolculukta bile duha namazını terk etmediği rivayet edilmiştir. Nitekim Mekke'nin fethi günü 8 rekat namaz kılmış, her 2 rekatta bir selam vermiştir. Allah Resulü bu namazlardan başka olarak pek çok vesileyle nafile namaz kılardı. Mesela mescide girdiği zaman mescidi selamlama anlamında 2 rekat tahiyyetül mescid namazı kılar ve ashabına da bu namazı tavsiye ederdi. Yine bir yolculuktan döndüğünde öncelikle mescide gelir ve 2 rekat namaz kılardı. Peygamber Efendimiz sevinçli bir haber aldığında veya bir nimet elde ettiğinde Rabbine şükür için 2 rekat namaz kılar yahut şükür secdesi yapardı.
Kuraklık gibi sıkıntı zamanlarında da yağmur duası için namazgaha gidip cübbesini ters çevirerek dua ettikten sonra iki rekat namaz kılardı. Yine güneş tutulması ve ay tutulması esnasında namaz kılarak Allah'a sığınırdı. Rahmet elçisi abdest aldıktan sonra iki rekat nafile namaz kılmayı tavsiye ederdi. O ayrıca bir ihtiyacı olan kimsenin Rabbine dua edeceği zaman güzelce abdest alıp iki rekat namaz kılmasını, ondan sonra dua etmesini, bir konuda kararsız kalan kimsenin iki rekat namaz kılıp ardından istihare, hayırlı olanı isteme duası yapmasını tavsiye etmiştir. Günahlarından tevbe etmek isteyenleri de iki rekat namaz kılarak Allah'tan bağışlanma dilemeye teşvik etmiştir.

0: Reklam.
1: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Reklam.

0: Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu, hafta içi her sabah saat 9'da, tekrarı gece saat 2'de Diyanet Radyo'da.
1: Efendime söyleyeyim. Hak yarattı alemin, aşkına Muhammed'in. Ayı günü yarattı, şevkine Muhammed'in. Ol dedi oldu alem, yazıldı levh-ü kalem. Okundu hatmi kelam, şanına Muhammed'in. Hep erenler geldiler, dergaha yüz sürdüler. Zikri tevhid ettiler, nuruna Muhammed'in. Feriştehler geldiler, saf saf olup durdular. Beş vakit namaz kıldılar, aşkına Muhammed'in. Havada uçan kuşlar, yeşerip dağı taşlar, yemiş verir ağaçlar, aşkına Muhammed'in. Yunus kim edemethi, över Kur'an ayeti, anvergil salavatı,

0: kamu spotu.
1: 1-1-2.
2: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
4: Çocuk kazası attım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
6: Aklımdan yürümeyin. Sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
0: Kamu spotu.

Hazreti Peygamber içlerinde Abdullah bin Ömer'in de bulunduğu küçük bir askeri birliği Necd tarafına göndermişti. Bu birlik çok miktarda ganimet elde edip kısa sürede döndüler. Onlara kişi başına 12 deve düşmüş. Hatta müfrezede olmayan bir kimse hayretle bu müfrezeden daha çabuk ve daha çok ganimetle gelen başka bir müfreze görmedik demişti. Bu söz üzerine Efendimiz, bu müfrezeden daha hızlı ve daha çok ganimet elde eden topluluğu size bildireyim mi diye sordu ve ardından da onlara, sabah namazını kılıp güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikreden bir topluluk bu müfrezeden daha hızlı ve daha çok ganimet elde eder buyurdu.

Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit öğle namazı vaktidir.

0: Her hadis bir hikaye taşır. Sen ne kadarını biliyorsun? Hadislerle İslam'ın engin hazinesinden derlenerek hazırlanan hadislerin hikayeleri, hadislerin ortaya çıktığı bağlamı ve hikmetini radyo tiyatrosu şeklinde sizlerle buluşturuyor. Dinleyin, hissedin, hikayelerin perde arkasına yolculuk edin. Ergül Kayacık'ın hazırladığı hadislerin hikayeleri hafta içi her gün saat 10.30'da Diyanet Radyo'da.
1: Reklam. Okul ödemelerinde

0: aran taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
2: Reklam.

Peygamberimiz ve Güzel Ahlak. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Muhammedül Emin sallallahu aleyhi ve sellem. Sözde, halde, eylemde güvenilir olmak. Ahmet Ünal, Diyanet İşleri Başkanlığı İrşad Hizmetleri Daire Başkanı. İnsan daha dünyaya gelmeden önce anne karnında güven duygusunu tadar. Annesinin ve babasının şefkatli dillerinden terennüm edilen güzel sözlerle güven dolu bir hayata başlayacağını daha o günlerde idrak etmeye başlar. Gözlerini açtığı ilk anda annesinin sinesinde, babasının ellerinde güven duygusunu tazeler. Hele hele ninnilerle anne kucağında geçirilen vakitler esasında hep bir güvenin inşasıdır. Bu duygu insanın yüreğine o kadar işlemiştir ki kişi hayatı boyunca hep bu duyguyu arzular, hep bu duyguyu arar. Kendisini güvende hissettiği her yerde yüzünde gülücükler açar. Ruhu huzura erer, bedeni rahatlar, gönlü mutmain olur. Etrafına neşe saçar. Güven duygusu zedelendiğinde ise kişinin içine kapandığını görürüz. En kolay verilen sadaka olan tebessümü dahi etrafından esirger olduğuna şahitlik ederiz. Esasında insanın arzuladığı, güven duyduğu ve huzur bulduğu bir aile yuvasıdır. Akraba, komşuluk ve arkadaşlık ilişkileridir. Okul, iş, ticaret ve sosyal hayatıdır. Hasılı insanın istediği güven dolu bir dünya ve içinde güvenle yaşayacağı bir hayattır. Eşlerin birbirinden emin olduğu, ellerinden ve dillerinden birbirlerine zarar gelmediği, kem söz ve kötü davranışların sergilenmediği bir yuva ne kadar da güzeldir, ne kadar da değerlidir. Yaramazlık ya da şımarıklık olarak adlandırdığımız, ancak çocuğun içinde yeşerttiği bir meyve olarak etrafına saçtığı bu davranışlar da esasında güvenin bir neticesidir. Zira çocuklar kendilerini güvende hissettikleri ortamlarda özgüvenle hareket ederler. Güzel ve etkili konuşmasından dolayı büyümüş de küçülmüş dediğimiz çocukların yetişme ortamları da güven doludur. Yine kişi güven duyduğu akrabalarını daha fazla ziyaret etmek ve evinde ağırlamak ister. Ev alırken evin konumuna baktığı kadar evin güvenilir bir yerde olmasına, komşularının güven duyacağı insanlar olmasına özen gösterir. Güven duyduğu arkadaşlarını dost beller, sırdaş edinir. Öğretmenlerine güvenen bir öğrenci, gayret göstermekle büyük başarılara imza atacak bir çalışma disiplini elde eder. Güvene dayalı bir iş ortamında kişi kendisinden beklenilenden daha fazla performans gösterir, mesai mefhumunu gözetmeden insanlara hizmet vermenin gayretinde olur. Aldatmadan ve aldatılmadan yapılan ticari faaliyetler bereketlenir, gelişir, vatana ve millete fayda sağlar. Birbirine güven veren insanların oluşturduğu bir toplumda sevgi ve saygı, adalet ve merhamet, iyilik ve muhabbet neşve nema bulur. Üzülerek ifade etmek gerekir ki her geçen gün güven duygusunun zedelendiği bir dünyaya uyanıyoruz. İnsanlar güvenin yapı taşlarından olan selamı birbirinden esirger oldu. Bırakın tanıdığı insanı tanımadığı insanlara bile selam vermeyi, hal hatır sormayı güven toplumunun bir parçası olarak görenler birbirlerine yabancılaşmaya başladı. Bunun sonucunda da dostane ve samimi ilişkiler yerini hasmane ve çıkarlı

tarcı bir hale bıraktı. Nice eşler ayrılığı birlikteliğe tercih eder oldu. Mutlu olmanın yollarını aralamak yerine kendi elleriyle kendilerini tehlikeye attılar da mutsuzluğun hazin sonuna duçar oldular. Böyle bir yuvanın mahzunu olan çocuklar, güvenin otağı olması gereken anne babanın yanında güvensizliğin girdabına sürüklenmeye başladı. Birlik ve beraberliğin sağlam olması gereken akrabalar arasına ayrılık düştü. Bitmek bilmeyen küslükler akrabaları birbirinden uzaklaştırmaya başladı. Komşular ilişkilerini zayıflatmaya, mesai arkadaşları birbirine sırt dönmeye, ticari hayat aldatmalar yüzünden sekteye uğramaya başladı. Hele hele bir durum var ki yürekleri sızlatan, ciğerleri dağlayan, göz pınarlarını kurutan, başta Gazze olmak üzere İslam beldelerinde zalimlerin zulmü altında inim inim inleyen kardeşlerimiz, güvensizliğin en zor hallerini yaşıyorlar. Gece yattığında sabaha uyanamamanın, sabah evinden çıktığında bir daha eve dönememenin, hanesine döndüğünde ise anne babasını, eşini, çocuklarını ve torunlarını bulamamanın güvensizliğiyle baş başa kalmış durumdalar. Omuz omuza yürüyen arkadaşlar, insan olarak hiç kimsenin kabul edemeyeceği bombalar altında can verip omuzlarda kabirlere götürülüyorlar. Sadece İslam beldeleri mi, kendilerini her şeyden ve herkesten üstün gören azgın bir topluluğun yaptıklarından dolayı insanlık ailesi topyekun güvensiz bir dünyada yaşamaya mahkum edilmek isteniyor. İşte böylesine bir çağda güvenilir insanların oluşturduğu güvenli bir toplum, güven medeniyeti kurmak ve güvenli bir dünya inşa etmek istiyorsak ki istemeliyiz, sorumluluklarımızı idrak etmeliyiz, var gücümüzle çalışmalıyız. Bunun yolu sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin örnek hayatındadır. Peki nedir güven? Güven, gönülleri birbirine bağlayan, eşleri aile kılan, toplumların geleceğe huzurla adım atmalarını sağlayan ahlaki değerlerden biridir. Bu değer, ilk insan Hazreti Adem ve Hazreti Havva'nın dünyaya gönderilişinden ila nihaye kıyamete kadar gelecek bütün insanlık için vazgeçilmezdir. Zira güvenin hakim kılındığı dönemlerde zulüm ve haksızlıklar dünyada kendisine yer bulamamıştır. Kimsenin canına, malına, namus ve iffetine zarar gelmemiş, insanlar huzur içinde bir arada yaşamışlardır. İman kelimesi emn kökünden gelmekte olup güvende olmak demektir. Mümin, etrafına güven veren, elinden ve dilinden emin olunandır. İslam kelimesi ise seleme kökünden gelmekte olup selamet, barış ve huzur gibi anlamlar ifade etmektedir. Müslüman kendisi selamete ermiş, iç barışını sağlamış, huzura kavuşmuş, bununla beraber çevresine de selamet vermiş, barışın ve huzurun teminatı olmuş kimsedir. İman ve İslam'ın, mümin ve Müslüman'ın kelime anlamları birçok farklı noktaya dikkatlerimizi çekmekle beraber şu hakikate de işaret etmektedir. Güzel bir insan, iyi bir Müslüman olmanın yolu, iman hakikatlerine gönülden bağlanıp kendisini güvene almaktan ve başkalarına güven vermekten, kendi içinde sağladığı barış ve huzuru bütün dünyaya aktarmaktan geçmektedir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurmaktadır. Müslüman, diğer Müslümanların elinden ve dilinden güvende olduğu kimsedir. Mümin de insanların canları ve malları konusunda kendisine karşı güven hissettikleri kişidir. Yüce Rabbimizin insanlığı dosdoğru yola iletmeleri için gönderdiği rahmet elçisi tüm peygamberlerin ortak sıfatlarından biri de emanettir, güvenilir olmaktır. Kur'an-ı Kerim'de yer alan Şura suresinde 5 ayrı yerde peygamberlerin kendi dillerinden kavimlerine "Şüphesiz ben size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim" dedikleri bizlere aktarılmaktadır. Evet, bütün peygamberler Cenab-ı Hakk'ın kendilerine göndermiş olduğu vahyi güvenli bir şekilde içlerinde yaşadıkları toplumlara aktarmakta kalmamışlardır. Onlar hayatları boyunca yalan söylememiş, doğruluktan ve dürüstlükten ayrılmamış, ağızlarından kötü söz çıkmamış, evinde, işinde ve sosyal hayatta güven duyulan bir insan olmuş, böylelikle hem yaşadığı bölgelerdeki kişilere hem de bütün insanlara rehberlik etmişlerdir.
Kur'an-ı Kerim'de yer alan Şuayb aleyhisselam, kızları ve Musa aleyhisselamla ilgili şu kıssa ne kadar da dikkat çekicidir. Musa Medyen'e doğru yöneldiğinde, "Umarım Rabbim bana doğru yolu buldurur," dedi. Medyen suyuna vardığında orada hayvanlarını sulayan bir grup insanla karşılaştı. Onların biraz ötesinde de hayvanlarının suya gelmesini engelleyen iki kadın gördü. Onlara "Meseleniz nedir?" diye sordu. "Çobanlar sulayıp çekilmeden biz hayvanlarımızı sulayamayız. Babamız da çok yaşlı," dediler. Bunun üzerine Musa onların hayvanlarını sulayıverdi. Sonra gölgeye çekilip "Ey Rabbim, bana lütfedeceğin her türlü hayra muhtacım," diye niyazda bulundu. Bu esnada kızlardan biri utangaç bir eda ile yürüyerek yanına geldi. "Bizim yerimize hayvanlarımızı sulamanın karşılığını ödemek üzere babam seni çağırıyor," dedi. Musa babalarının yanına gelip de ona başından geçenleri anlatınca, "Korkma, zalimler güruhundan kurtuldun," dedi. O iki kızdan biri, "Babacığım, onu ücretle tut. Çünkü ücretle istihdam edeceğin en iyi kimse güçlü ve güvenilir olandır," dedi. Güven duygusunun en sade, en güzel ve en doğru hali kulla Rabbi arasındadır. Kendisine güvenilecek yegane varlık Allah Teala'dır. Cenab-ı Hak kendisine dayanıp güveneni asla yalnız ve yardımsız bırakmamıştır, bırakmayacaktır. Allah'a güven duyulmasının en güzel örneğini ve öğretisini Peygamber Efendimiz'den öğrenmekteyiz. Bir defasında Allah Resulü ve Muaz bin Cebel yolculuk ediyorlardı. Peygamberimiz üç defa "Muaz" diye seslendi. Muaz ise her seferinde "Buyur ey Allah'ın Resulü, emrine amadeyim," dedi. Peygamber Efendimiz, "Allah'ın kulları üzerindeki hakkının ne olduğunu biliyor musun?" diye sordu. Muaz da "Allah ve Resulü daha iyi bilir," cevabını verdi. Bunun üzerine Efendimiz şöyle buyurdu: "Allah'ın kulları üzerindeki hakkı, onların Allah'a ibadet etmeleri ve ona hiçbir şeyi ortak koşmamalarıdır." Sevgili Peygamberimiz tekrar, "Peki kulların Allah üzerindeki hakkının ne olduğunu biliyor musun?" diye sordu ve ardından da şu müjdeyi verdi: "Kendisine kullukta bulunması ve hiçbir şeyi ortak koşmaması halinde Allah'ın kuluna azap etmemesi ve onu cennete koymasıdır." Evet, kul Rabbine yönelir, onun emirlerine uyar, yasaklarından kaçınırsa Rabbi de ona merhamet eder, günahlarını bağışlar, dünyasını ve ahiretini cennet kılar. Yeter ki kul Rabbine güvenmekten ve ona yönelmekten geri durmasın. Yeter ki kul Rabbinin kendisine şah damarından yakın olduğunu, dua ettiğinde icabet edeceğine, yalnız ve yardımsız bırakmayacağına gönülden inansın. İşte bu güvenin sonunda Cenab-ı Hakk'ın kuluna müjdesi Kur'an-ı Kerim'de şöyle yer almaktadır: "Rableri katında onların mükafatı, içlerinden ırmaklar akan, içlerinde ebedi kalacakları Adn cennetleridir. Allah onlardan razı olmuştur, onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. İşte bu mükafat Rabbine derin saygı duyanlara mahsustur." Peygamberimiz ve Güzel Ahlak. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

sana hisli yürek lazımsa oku onu yazdım iki söz yaz.

sana hisli yürek lazımsa oku onu yazdım, iki söz yazdım.

Herkesin elinde bir ayna. Kimi yüzünü seyretti, kimi yarasını, kimi de görmek istediği sureti. Bizlerse aynanın gösterdiğinden çok göstermediğine takıldık. Gözlerin hüküm sürdüğü bu çağda eksikleri saydık durduk. Kırılan yanlarımızı, eksilen umutlarımızı, içimizde büyüyen sessiz boşlukları. Geceler uzuyor sandık. Aydınlığın her gün biraz daha çekildiğini düşündük. Belki de bu yüzden çoğaldı geceleri delen lambalar. Çünkü insan karanlığın ortasında en çok bir ışık arar. Fakat payımıza çoğu zaman yapay parıltıların soğukluğu düştü. Gözümüzü alan ışıklar vardı ama ruhumuzu ısıtan yoktu. Ve geçmişe duyduğumuz özlem içimizde ağır ağır büyüyen bir dua gibi çoğaldı. Sonra anladık ki hakikat aynanın yüzeyinde değil, kalbin derinliğinde saklıymış. Çok aradık, çok yorulduk. Aynada yansıyanın ötesinde bulduk güzeli, eksik olanı tamamlayanı. Meğer ruhumuza bırakılmış bir tohum varmış. Hakikat onu sessizce çatlatan rahmetmiş. Biz ahlak tohumunu suladıkça hayat anlam kazandı, merhametle yeşerdi, sabırla serpildi, adaletle kök saldı içimizde. Güneşini ihmal etmeyen bir bahçe gibi kalbimiz yeniden bahara döndü. O vakit gördüğümüz, görmek istediğimiz oluverdi. Çünkü gözümüz değişince dünya da değişti. Biz güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen Efendimizin ümmetiydik. Onun ektiği tohumlar çağların toprağında birer birer filiz veriyordu artık. Her filizde merhamet, her yaprakta edep, her çiçekte hakikat kokusu vardı. Eksiklikleri tamamlayandı o. Sallallahu aleyhi ve sellem.

kalbiyle dinlerdi. Affıysa denizler kadar engindi. Kendisine yıllarca cefa edenleri bağışladığında insanlığa nefretin değil merhametin hüküm süreceği bir dünya armağan etmişti. O sevgi dilini kalbine mühürleyen, gözlerinin içine bakarak sevgiyi ebedileştiren bir eşti. Yetimin başını okşarken parmaklarından şefkat dökülen bir babaydı. Ey Allah'ın Resulü! Senin ahlakın öğrenilecek bir ders değil, yüründükçe kalbi dirilten bir vuslat yoludur. Kur'an'ın yüce bir ahlak üzeresin diye müjdelediği o kutlu rehber sensin. Çağlar ötesinden hala ruhumuza dokunuyor. Gönüllerimizi muhabbetinle aydınlatıyorsun. Bizler de bütün eksikliklerimize rağmen senin izinde yürümeye çalışan yolcularız. Her düşüşte adını anıyor, her karanlıkta nuruna sığınıyoruz. Çünkü biliyoruz ki senin ahlakına yaklaşan kalp aynada kendine değil, hakikati görmeye başlar. İşte o zaman aynalar yüzü değil, ruhu gösterir ve insan Rahman'ın nuruyla aydınlanan kalbinde en güzel sureti bulur.

0: kamu spotu.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
2: Atalarımızdan aldığımız en kıymetli miras sözlerdir. Her biri bir yaşanmışlık, her biri bir ders, her biri bir öğüttür. Kökler ve Sözler programında her bölümde bir atasözünün peşine düşüyor, onun derin hikmetini keşfediyor ve yaşamımıza nasıl yansıtabileceğimizi irdeliyoruz. Atalarımızın sözleriyle bugünümüze ışık tutmak, onların engin tecrübelerinden ilham almak için sizleri Diyanet Radyo'ya davet ediyoruz. Kudret Ayşe Yılmaz'ın hazırlayıp İbrahim Bildir'in seslendirdiği Kökler ve Sözler, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri saat 10'da Diyanet Radyo'da.

0: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.
1: Gençler soruyor, az sonra.

0: Ne çok soru vardır zihinlerin derinliklerinde. Ne çok soruyla karşılaşırlar yaşarken hayatı. Hep sorarlar. Onlar gençliğimiz, gençlerimiz. Peki doğru nerede? Gençler soruyor. Gençler soruyor. Sevgili gençler, merak ettiğiniz tüm soruları bilgi@diyanetradyo.com mail adresi aracılığıyla bizlere ulaştırabilirsiniz. Siz sorun, alanında uzman hocamız Doktor Ulvi Ata cevaplasın. Gençler soruyor.
1: Hanımlar, beyler, kıymetli gençler, sizlerin sorularıyla çıktık yola ve yol almaya devam ediyoruz. Sorulan sorulara verilen cevaplar belki de sorandan çok duyana tesir etti. Kim bilir? Siz de sorularınızı zihninizde saklamak yerine bize gönderin. Nasıl bir hayra vesile olacaksınız bilinmez. Ben sizin temsilciniz Selman Tuna, sizin adınıza sorularınızı sormak için hazırım ve sizden gelen soruları cevaplamak, hissiyatınıza tercüman olmak üzere Başkanlık Müşaviri Doktor Sayın Ulvi Ata Hocam da hazırlar. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Selman Bey kardeşim.
1: Yeni bir soru. Düşünsel olarak hepimizin aslında zaman zaman düşündüğü, uyguladığı, hayatın yine içinden bir soru. Denmiş ki hocam, peygamberimiz zamanında bugünkü araçlar malum yoktu. Seyahat halindeyken peygamberimiz namazları nasıl kıldı? Mesela deve üzerine namaz kıldı mı? Bugün bir seyahat halindeyken ulaşım araçlarında namazlarımızı kılıyoruz. Kılmalı mıyız? Kılabilir miyiz? Ben de merakla soruyorum. Evet, kıbleye dönmemiş bir araç giderken, ayağımızda ayakkabı varken, rükû secdeden imkansızken ne yapacağız?
2: Ne yapacağız? Nasıl kılacağız?
1: Buyursunlar.
2: Doğru. Mesela Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam seyahat ederken namazlarını nasıl kıldı? Hı-hı. Ve deve üzerinde kıldı mı? Hı-hı. Bu benim de merakıma mucip bir durum. Hatırladığım kadarıyla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tabi seyahat etmiş, hicret etmiş, biliyorsunuz pek çok gazveleri var ama genelde namaz vakitlerinde mola vermişler ve namazlarını kılmışlar. Ama şöyle bir ayrıntı var, bu önemli. Eğer nafile namaz kılıyorsa peygamberimiz ve grup hareket halindeyse, bineği neyse devesinin üzerinde de nafile namazları kılmış. Ama farz olan namazı, dikkat buyurun, mola verilmiş, devesini bir kenara bıraktıktan sonra orada hazırlanan bir ortamda farz namazlarını kılmış. Böyle bir ayrıntı var. Yani farz namaz, çünkü biliyorsunuz ayakta durmak dediğimiz kıyam, ruku, secdeler namazın farzlarındandır. Bunları seyahat halinde yapabiliyorsak seyahat halinde de namazlarımızı kılabiliriz. Ama yapamıyorsak seyahat planlamamızı, namazlarımızı da vaktinde kılabilecek bir şekilde kılmaya çalışalım. Ne demek bu? Mesela çok sayıda ailesiyle ya da yalnız başına kendisi araç kullanarak ya da tanıdığı bir arkadaşıyla arabasında seyahat eden kardeşlerimiz var, değil mi? Özellikle kendi araçlarıyla seyahat eden kardeşlerim, lütfen namaz vakitlerine göre mola zamanlarını ve mola yerlerini belirlesinler. Malum namazı vaktinde kılmaktan daha önemli bir şeyden söz edemeyiz. Namazı mümkün olduğunca vaktinde kılacağız. Onun için de planlamamızı ona göre yapacağız. Eğer gideceğim yere alacağım bir otobüs, uçak ve benzeri vasıtalarla yapacağım seyahatlerde de biletlemeyi ona göre belirleyebilirim. Çok mücbir bir sebep yoksa, zorunda kaldığım bir ortamda değilsem, ben hangi saatte oraya varıyor, kaçta çıkıyor, bunları hesaplarım. Genelde de evden çıkmadan, iş yerinden çıkmadan abdestlerimizi alıp namazı mümkün olduğunca vaktinde kılmak. Çünkü malum otobüs terminallerinde, uçak havalimanlarında artık mescitlerimiz var. Karayollarında, mola yerlerinde gerçekten eskiden belki bakımsızlığından şikayet ederdik ama

0: Son zamanlarda gerçekten
1: her
0: temiz
1: tesiste muhakkak
0: yerler var. Bilet alırken de seyahat ajanslarıyla görüşülebilir. Kaçta nerede mola verdikleri sorulabilir. Ona göre namaz çizelgesi, hangi vaktin hangi saatte olduğunu, girip çıkan vaktin giriş ve çıkış saatleri dikkate alınır ve buna göre mümkün mertebe ben bu tür sorulara öncelikle namazı vaktinde kılmak anlamında evet. bir hatırlatma yapmak ihtiyacı duyuyorum. Kendisi aracıyla seyahat edenler ve bir şekilde karayoluyla, hava yoluyla vesaireyle gidenler imkanları ölçüsünde namazı mola yerlerinde ya da çıkmadan ya da vardıklarında vaktinde kılmaları gerekir. Otobüs, tren, uçakla seyahat edenler mesela eğer namazlarını ayakta ve kıbleye dönerek kılmak mümkünse, bilemiyorum böyle bir ortam var mı? Bazen uçakların çok büyük kapasiteli uçaklarda, özellikle hacca giderken ben buna rastlıyorum. Kabin ekibi de buna izin veriyor. Seccade serilebilecek ve kıbleye yönelip kılınabilecek yerler olduğu biliniyor. Ama mesela Peygamber Efendimiz zamanında gemiler vardı. Belki bugünkü kara taşıtları, bildiğimiz kara taşıtları yoktu ama deveyle, atla seyahatler edilirdi. Ama gemiler vardı. Gemiyle de gemiyi kullanan Müslümanların da gemide namaz kıldıklarına dair tarihi kayıtlarda bilgilerimiz var. Yani arkadaşımız Efendimiz dönemini merak ediyor ya. O dönemde, ama gemide istenirse eğer gemi çok dalgalı bir süreçten geçmiyor da ayakta durabilecek, kıyam ve kıraat, rukuyu, secdeyi yapabilecek ortam varsa bütün bunlar yapılır. Peki bütün bunlar yapılamazsa, mesela yani kıyam, ruku, secde ve kıbleye yönelme gibi bu farzları yerine getirme imkanı yoksa ne yapacağız? Namazı ima yoluyla kılacağız.
1: Evet.
0: Otobüste, uçakta, gemide, artık neredeyse ima yoluyla kılacağız. İma ile nasıl namaz kılınacağına dair daha önce epeyce bilgi verdik. Yani orada başımızla oturduğumuz yerde çok az bir şekilde ruku, biraz ondan fazlasıyla secdeyi yerine getirecek şekilde ima halinde namazı kılabiliriz. Burada sık sorulan bir şey var. Seyahatlerde namazlarımızı cem edebilir miyiz diyorlar. Bazı
1: evet.
0: özellikle sık seyahat eden kardeşlerimiz bunu soruyorlar. Tabii Hanefi mezhebinde malum namazların cem'i daha çok haçta, Arafat'ta ve Müzdelife'de de sınırlı kabul edilmiş, ama bugün hocalarımız diğer mezhep imamların bu konudaki görüşlerini de dikkate alarak seyahat halinde namazların cem edilebileceğini söylerler. Ama burada da önemli olan kılınabiliyorsa vaktinde kılmayı tercih etmek, onu sonuna kadar takip etmek. Ama vaktinde kılınamayacağı tespit edilmişse seyahatte, artık cem etmek mümkündür. Namazlarını yolculuk öncesinde veya yolculuk sonrasında mola yerlerinde cem edebilir kardeşlerimiz. Peki cem nasıl yapılır dediğimizde, belki bir cümleyle bunu ifade edelim. Malum yalnızca öğle ikindi ve akşamla yatsı namazları cem edilir. Öğle ile ikindinin cemi, ikindiyi öğle vaktinde, öğle namazından hemen sonra cemi takdim adını verdiğimiz şekliyle, ya da öğleyi ikindi vaktinde, ikindi namazının öncesinde kılmak, buna da cemi tehir diyoruz. Niyetimizi de ona göre yaparız. Akşam ile yatsının cem edilmesinde de yatsıyı akşam vaktinde, akşam namazından hemen sonra cemi takdim şeklinde, ya da akşamı yatsı vaktinde, yatsı namazından önce cem-i tehir şeklinde kılınır. Cenab-ı Hak bütün ibadetlerimizi dergah-ı izzetinde kabul eylesin inşallah.
1: Amin, Allah razı olsun. Anlatırken bir soru gündeme geldi zihnimde. Onu ben not aldım. Bununla ilgili yeni bir soruyu size daha sonra sormak isterim.
0: Eyvallah.
1: Sağ olunuz.
0: Çok sağ olun.
1: Soruyu soran, cevabı dinleyen, hayatına nakşedenlere selam ediyoruz. Hayrın konuşulmasına vesile olanlardan ve hayrı konuşanlardan Allah razı olsun. Gençler soruyorsa elbet cevabı olacaktır.
2: Ne çok soru vardır zihinlerin derinliklerinde. Ne çok soruyla karşılaşırlar yaşarken hayatı. hep sorarlar.

Onlar gençliğimiz, gençlerimiz. Peki doğru nerede? Gençler soruyor. Gençler soruyor. Sevgili gençler, merak ettiğiniz tüm soruları bilgi@diyanetradyo.com mail adresi aracılığıyla bizlere ulaştırabilirsiniz. Siz sorun, alanında uzman hocamız Doktor Ulvi Ata cevaplasın. Gençler soruyor.

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

Bu dünya insanın karşısına süslenerek çıkar. Süslü bir gelin gibi insanı heyecanlandırır. Gönül verirsen huysuz bir cadı olur. Yakana ve paçana yapışır, dırdırından ardı arkası kesilmez. Bir kimse ona gönül bağlamışsa yazık, hayatını boşuna harcamış olur. Bu hayatın her günü çok değerlidir. Bunu boşa harcamak doğru olmaz. Hayat her türlü iyilik için bir sermayedir. Onu boşa harcama.

reklam. Ve Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı ve Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. Ve Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım. Reklam.

Dünden bugüne uzanan bir musiki yolculuğuna hazır mısınız? Türk musikisinin unutulmaz bestekarları, usta musiki şinaslar ve gönüllere dokunan eserleri. Hepsi canlı icralarla Gülniyaz'da. Her bölümde klasik Türk musikisinin nadide örneklerini dinleyeceğiniz, geçmişin zarafetine kulak vereceğiniz Gülniyaz, her cuma saat 21'de Diyanet Radyo'da.

Ey Nebi, ey Amine'nin gül goncası, ey daha doğmadan yetim, ebvada öksüz kalan rahmet peygamberi. Sen ki gelişinle çiğdemler açtırdın yeryüzünde, melekler indi semadan. Fevç fevç yayıldı adın yeryüzüne. Sen ki muştu oldun, umut oldun, huzur oldun biçare gönüllere. Amine'nin alnında nuru nübüvvet oldun. Yağmur oldun Mekke'nin kuru toprağına. Kabe'nin putlarına kılıç, Halime'nin sofrasına bereket oldun. Hani bir bulut gezerdi senin üzerinde, mübarek başına güneş değmesin diye. Hani Bahir'e çağırmıştı ya Ebu Talib'i yanına, bu çocuk hak peygamber Muhammed Mustafa. Ey Nebi, annesiz büyüdün Mekke sokaklarında. İlkin deden Abdülmuttalip tuttu ellerinden. Bir gün o da gidince Dar-ı Beka'ya, Ebu Talip şefkatle sardı seni. Sen ki kimseye benzemezdin, eminlerin en emini. Bir gün bulamayınca yerine kimin koyacağını Hacerül Esved'i, koşup çağırdılar Muhammedül Emin'i. Ey Nebi, sen ki Hatice'nin göz bebeğiydin, çöldeki bir gülü sever gibi sevmişti seni. Sen ki uzun günler ve geceler Hira'da inzivadaydın. En sevgilin Hatice başkasıyla göndermezdi senin yemeğini. Kendisi tırmanırdı dağ bayır, üstelik hamileyken. Ey Nebi, günler pazartesiydi tıpkı doğduğun gün gibi. Cebrail süzüldü semadan ve seslendi. Oku, yaratan Rabbinin adıyla oku. İşte başladı vahyin yağmuru. O yağmur ki nurdandı. Cahiliye karanlığının üstüne sağanak sağanak yağdı. Ey Nebi, merhameti, sevmeyi, şükretmeyi, tevazuyu, vefayı senden öğrendik. Sana meftun gönüllerin duasıdır, sana layık bir ümmet olabilmek. Ey Rabbim, öyle sevelim, öyle sevelim ki peygamberimizi, kırılsın dünyalık putlarımız, başka sevgiler geçmesin onun önüne. Ve dökülürken dudaklarımızdan, La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah, gökler bile ses versin sesimize.

0: kamu spotu.
1: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
0: Kamu spotu.
2: Diyanet takvimi. Diyanet takviminden merhaba. Bugün 29 Ağustos 2026 Cumartesi. Hicri takvime göre 16 Rebiül Evvel 1448. Rumi takvime göre 16 Ağustos 1442. Tarihte bugün. Belgrad'ın fethi 1521. Mohaç Zaferi 1526. Arka sayfa. Günün konusu. Asr-ı Saadet'te ilim ve talim merkezi Mescid-i Nebevi. Mescid-i Nebevi vahyin nazil olduğu merkezlerden biri olmuştur. Hazreti Peygamber ibadet amacıyla ziyaret edilmesi gereken 3 mescitten biri olarak belirtmiştir. Hazreti Peygamber burada kılınan namazın faziletini vurgulamış ve Ravza-i Mutahhara'yı cennet bahçelerinden biri olarak tanımlamıştır. Mescid, İslam'ın ilk dönemlerinden itibaren önemli bir ilim ve kültür merkezi olmuş, ders halkaları ve ilmi münazaralar yapılmıştır. Mescid-i Nebevi, siyasi, eğitici, askeri, adli faaliyetlerin merkezi, barınma ve sosyal yardım yeriydi. Peygamber zamanında yaralıların tedavi edildiği bir çadır ve suçluların cezalandırıldığı bir direk bulunuyordu. Mescid, hukuki sorunların çözüm yeriydi. Mekke'deki Mescid-i Haram gibi şehir hayatının merkeziydi ve avlusu toplantı yeriydi. Muhacirlerin oturduğu ve halifenin bilgi verdiği bir bölüm, kadın ve erkek sofaları ve sohbet alanı bulunuyordu. Mescid ayrıca eski bir kütüphaneye ev sahipliği yapmış ve Osmanlı döneminde idari ve mali yapısı güçlendirilmiştir. Bir ayet. Mescitler yalnız Allah'ındır. O halde Allah'la birlikte başkasına da tapmayın. Cin Suresi 18. ayet. Hayırlı günler.
3: Diyanet takvimi.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: Bu dünya bir tarladır. Burada bugün ne ekilirse yarın o biçilecektir. İyilik tohumu ekersen iyilik çıkar. Kötülük tohumu ekersen kötülük çıkar. İyilik insana azık, kötülükse yük olur.

0: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.
1: İz bırakanlar az sonra.

iz bırakanlar. Hazırlayan Kübra Erdem. Seslendiren

0: Allah'tan nasıl korkulması gerekiyorsa öyle kork. Ona kulluk görevini gereği gibi yap. Haram kıldığı şeylerden mümkün olduğu nispetle kaçın. Allah'ın saadete uzanan yolundan ayrılma. Hayatını düzene sokan emirlerini sakın ihmal etme ki yaşayışın sıhhat bulsun, gözlerin aydın olsun. Çünkü gizli ve kapalı hiçbir şey Allah'tan gizli ve kapalı değildir. Merhaba sevgili dinleyenler. İz Bırakanlar programına hoş geldiniz. Biraz önce duyduğunuz bu sözler, hakikatin peşinden yılmadan yürüyen bir bilgeye, kalemiyle çağları aşan bir düşünürün, Ebu Hamid Muhammed el-Gazali'nin sözlerine ait. Bugün sesi kitaplarda yankılanan, adımları çağları aşan Gazali'nin izini süreceğiz. Gazali, 1058 yılında İran'ın Tuz şehrinde, yani bugünkü adıyla Meşhed'de dünyaya geldi. Adını babasının mesleğinden aldı. Gazzal, yani yün eğirici. Ama o, zamanla düşünceleri eğiren, akılları ip gibi çözümleyen bir alim olacaktı. İlim aşkı küçük yaşta düştü gönlüne. İlk eğitimini doğduğu şehir olan Tuz'da aldı. Ardından Cürcan'da devam eden tahsili Nişabur'da İmamül Haremeyn el-Cüveyni'nin rahle-i tedrisinde zirveye ulaştı. Genç Gazali, fıkıhta bir deniz, kelamda bir dağ, mantıkta keskin bir kılıç gibiydi. Henüz 34 yaşında Selçuklu veziri Nizamül Mülk'ün himayesinde kurulan ve dönemin en seçkin eğitim kurumu sayılan Bağdat Nizamiye Medresesi'ne müderris tayin edildi. Kürsüsü ilim talebeleriyle dolup taşıyordu. Ama bu bilgiler onun içindeki fırtınayı dindirmeye yetmedi. Gazali hakikatin peşindeydi ve Gazali'ye göre o hakikat ezberlenmiş bilgilerin çok ötesindeydi. Gazali'nin günleri ilim öğrenmekle, geceleri düşünmekle geçiyordu. O gecelerden birinde yıldızlara bakıp tefekkür ederken yüreğinden kalemine, kaleminden defterine şu sözler döküldü. Hakikati anlamaya, hakikatin ne olduğunu bilmeye karşı bir susuzluk duydum. Bu susuzluk beni hiçbir şüphenin tatmin edemeyeceği bir arayışa sürükledi. Hakikati bilmeden onu anlatmak bana ağır geliyordu. Ve karar verdi. Ününü, makamını, tüm düzenini bırakacak, hakikati kendi yolculuğunda arayacaktı. Şam sokaklarında, Kudüs'ün yollarında, Hicaz'ın çöllerinde yürüdü. İç dünyasında şüpheleri, soruları ve cevaplarıyla baş başa kalmıştı. Ve bu çetin yolculuktan yepyeni bir Gazali doğdu. Döndüğünde artık sadece bir hoca değildi Gazali. Artık o İslam'ın deliliydi. Hüccetül İslam'dı. İlimle irfanı, akılla kalbi birleştiren bir ustaydı. Zamanla halkın ısrarı ve yöneticilerin davetiyle yeniden ilim kürsülerine döndü. Nizamiye Medresesi'nde dersler verdi. Sapkınlık olarak ifade ettiği batınilik gibi akımlara karşı eserler kaleme aldı. Batınilerin İç Yüzü kitabında halkı bu fikirlerin tehlikelerine karşı uyardı. Aynı zamanda felsefeye de ciddi eleştiriler yöneltti. Onun eleştirisi, neden sorusunu sormaya, nasıl sorusunu cevaplamaya dayanıyordu. Her eleştirisi, hakikati arayan bir kalbin feryadıydı. Tefahutül Felasife, Filozofların Tutarsızlığı adlı eserinde, filozofların bazı iddialarını çürütürken, onların tümüyle reddedilmesini değil, doğru ve yanlışın ayrılmasını hedefledi. Çünkü Gazali için asıl mesele, insanın hem aklını hem de imanını kaybetmeden gerçeğe ulaşabilmesiydi. Onun amacı, akılla vahyin, ilimle imanın çatışmadığını göstermekti. Dinin temel esaslarıyla çelişen iddiaları çürütme gayretindeydi. Gazali, soyut mantık kurallarının insanın manevi açlığını gideremeyeceğini savundu. O, şekilci bir yaklaşımla ibadetlerin sadece dış görünüşüne odaklananları eleştirdi. Namazın, zekatın, orucun bir ruhu olduğunu, bu ruhu kaybetmiş ibadetlerin manasız kalacağını söylüyordu. Çünkü biliyordu ki, diliyle konuşan değil, haliyle yaşayan insanın sözü tesir ederdi. Gazali'nin her bir eseri, hakikatin bir başka yüzünü gösterdi insanlığa. Gazali, eserleriyle İslam düşüncesini sapkın akımlardan arındırırken, bir yandan da tasavvufu ilimle bütünleştirerek dinin ruhunu yeniden canlandırıyordu. El-Munkız Minet Dalal adlı eserinde, sapkınlıklardan kurtuluşun ancak doğru bilgi, samimi iman ve kalbin arınmasıyla mümkün olduğunu vurguladı. Bu kitabıyla hem geçmişte yaşanan karanlıklara ışık tuttu, hem de gelecek nesillere sağlam bir yol haritası sundu. Onun en büyük eseri olan İhya-i Ulumiddin ise, ibadetin, ahlakın, tasavvufun, sosyal hayatın birbiriyle ne denli iç içe olduğunu gösteren bir başyapıttı. Bu eser sadece bir fıkıh ya da kelam kitabı değil, aynı zamanda kalbin ilmine, ahlakın inceliklerine ve tasavvufun derinliğine dokunan bir rehberdi. Gazali, eserlerini sadece kurallar ve emirler bütünü olmaktan çıkarıp, onu yaşayan, hisseden ve insanı Allah'a yaklaştıran bir yolculuğa dönüştürüyordu. 40 kitaptan oluşan bu dev eser, ibadetlerden ahlaka, tasavvuftan sosyal hayata kadar geniş bir yelpazede Müslümanın hayatını kuşatan bütün konuları ele aldı. Gazali, tasavvufun özünü ve dinin inceliklerini halkın da kolayca anlayabileceği bir üslupla kaleme almak istedi. İşte bu niyetle yazdığı Kimya-i Saadet adlı eseri, sade dili ve derin manasıyla gönüllere dokundu. İbadetlerin hikmetinden ahlaki güzelliklere, kalp terbiyesinden dünya-ahiret dengesine kadar pek çok konuyu samimi ve anlaşılır bir dille anlattı. Bu eser sadece alimlerin değil, her kesimden insanın istifade edebileceği bir eserdi. Nur suresinden ilhamla yazdığı Mişkatül Envar adlı eserinde ise, insan ruhunu ve o ruhu aydınlatan nuru bir kandil metaforuyla anlatıyordu. Kalp, Rabbini tanıdıkça nurlanır, o nur seni hakikate götüren en güvenilir rehberdir diyen Gazali, 1111 yılında doğduğu şehir olan Tus'ta vefat etti. Ömrünü ilme, irfana ve hakikat arayışına adayan Gazali, emaneti sahibine teslim ettiğinde ardında hem doğuda hem batıda yankı bulan, dillerden düşmeyen eserler bıraktı. Her iki dünyanın da üzerinde ittifak ettiği bir hakikat vardı. O, çağlar üstü bir ilim adamıydı. Doğunun gönlünde Hüccetül İslam, batının zihinlerinde ise Al-Gazel olarak yer etti. Marifet ne çok kitapta ne de çok sözde gizlidir. Marifet hakkı bilmektir. Bugün izleri asırlar boyunca silinmeyen bir bilgeyi, İmam-ı Gazali'yi birlikte andık. Bir sonraki programda buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.
1: İz bırakanlar. Hazırlayan Kübra Erdem. Seslendiren Mehmet Zeyd Yıldız.

Hüsnü Hal. Her şeyi sevebilir insan. Sabahları mesela, doğan güneşi, pencereden sızan ışığı, sonra yeni açan bir çiçeğin yapraklarını, sıcak çorbanın hem kokusunu hem de tadını. Her şeyi sevebilir insan. Türlü türlü şekiller uydurduğu bulutları, saçlarını dalgalandıran rüzgarları, toprağını bereketlendiren yağmurları, sonra ayağını sıkmayan ayakkabıları, ayakkabı giyebildiği ayaklarını ve ayaklarını bastığı toprakları ve topraklardan yükselen ağaçları, o ağaçlardaki dalları, o dallardaki meyve ve yaprakları. Her şeyi sevebilir insan. Kitapları mesela, hem kapaklarını hem de sayfalarını, hem neşeli hem de üzünlü olanlarını ve en çok ruhunu sarıp kendisini sonsuzluğa taşıyan yüce Kur'an'ı. Sonra insanı, tabii ya, elbette insanı, hem eşini, hem çocuklarını, hem arkadaşlarını

hem de dostlarını. Her şeyi sevebilir insan, her şeyi. Gürül gürül akan nehirleri, dalga dalga coşan denizleri, içindeki balıkları ve üstündeki kayıkları. Sonra göğe uzanan dağları, dağlara giden yolları, yemyeşil ormanları, ormanlardaki patikaları. Her şeyi sevebilir insan. Çocukları, büyükleri ve yaşlıları. Yaratıldığının farkında olan tüm yaratılanları. Ve her şeyi yaratan ve yaşatan, kainatın yaratıcısı Yüce Allah'ı. Yüce Allah.

0: Her hadis bir hikaye taşır. Sen ne kadarını biliyorsun? Hadislerle İslam'ın engin hazinesinden derlenerek hazırlanan hadislerin hikayeleri, hadislerin ortaya çıktığı bağlamı ve hikmetini radyo tiyatrosu şeklinde sizlerle buluşturuyor. Dinleyin, hissedin, hikayelerin perde arkasına yolculuk edin. Ergül Kayacık'ın hazırladığı hadislerin hikayeleri hafta içi her gün saat 10.30'da Diyanet Radyo'da.
1: Reklam.
2: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Ve club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı

herkesin elinde bir ayna. Kimi yüzünü seyretti, kimi yarasını, kimi de görmek istediği sureti. Bizlerse aynanın gösterdiğinden çok göstermediğine takıldık. Gözlerin hüküm sürdüğü bu çağda eksikleri saydık durduk. Kırılan yanlarımızı, eksilen umutlarımızı, içimizde büyüyen sessiz boşlukları. Geceler uzuyor sandık. Aydınlığın her gün biraz daha çekildiğini düşündük. Belki de bu yüzden çoğaldı geceleri delen lambalar. Çünkü insan karanlığın ortasında en çok bir ışık arar. Fakat payımıza çoğu zaman yapay parıltıların soğukluğu düştü. Gözümüzü alan ışıklar vardı ama ruhumuzu ısıtan yoktu. Ve geçmişe duyduğumuz özlem içimizde ağır ağır büyüyen bir dua gibi çoğaldı. Sonra anladık ki hakikat aynanın yüzeyinde değil, kalbin derinliğinde saklıymış. Çok aradık, çok yorulduk. Aynada yansıyanın ötesinde bulduk güzeli, eksik olanı tamamlayanı. Meğer ruhumuza bırakılmış bir tohum varmış. Hakikat onu sessizce çatlatan rahmetmiş. Biz ahlak tohumunu suladıkça hayat anlam kazandı, merhametle yeşerdi, sabırla serpildi, adaletle kök saldı içimizde. Güneşini ihmal etmeyen bir bahçe gibi kalbimiz yeniden bahara döndü. O vakit gördüğümüz, görmek istediğimiz oluverdi. Çünkü gözümüz değişince dünya da değişti. Biz güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen Efendimizin ümmetiydik. Onun ektiği tohumlar çağların toprağında birer birer filiz veriyordu artık. Her filizde merhamet, her yaprakta edep, her çiçekte hakikat kokusu vardı. Eksiklikleri tamamlayandı o. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun ahlakı kainatın özündeki ilahi aşktan süzülüp gelen bir merhamet müjdesiydi. Sözünde güven, hükmünde adalet vardı. Kimsesizin sığınağı olur, en yakınından bile olsa haktan bir zerre sapmazdı. Çünkü onun nazarında her

insan, Allah Celle Celaluhu'nun yeryüzündeki aziz bir emanetiydi. İnsanlara değer verirdi. Bir gönle yöneldiğinde yalnız yüzünü değil, bütün varlığını çevirirdi ona. Birini dinlerken gözleriyle değil, kalbiyle dinlerdi. Affıysa denizler kadar engindi. Kendisine yıllarca cefa edenleri bağışladığında insanlığa nefretin değil, merhametin hüküm süreceği bir dünya armağan etmişti. O, sevgi dilini kalbine mühürleyen, gözlerinin içine bakarak sevgiyi ebedileştiren bir eşti. Yetimin başını okşarken parmaklarından şefkat dökülen bir babaydı. Ey Allah'ın Resulü! Senin ahlakın öğrenilecek bir ders değil, yüründükçe kalbi dirilten bir vuslat yoludur. Kur'an'ın yüce bir ahlak üzeresin diye müjdelediği o kutlu rehber sensin. Çağlar ötesinden hala ruhumuza dokunuyor. Gönüllerimizi muhabbetinle aydınlatıyorsun. Bizler de bütün eksikliklerimize rağmen senin izinde yürümeye çalışan yolcularız. Her düşüşte adını anıyor, her karanlıkta nuruna sığınıyoruz. Çünkü biliyoruz ki senin ahlakına yaklaşan kalp aynada kendini değil, hakikati görmeye başlar. İşte o zaman aynalar yüzü değil, ruhu gösterir ve insan Rahman'ın nuruyla aydınlanan kalbinde en güzel sureti bulur.

0: kamu spotu.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
6: Bundan 1000 yıl önce, Bozkır'ın ötesinde, şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
7: Kemiğe sızı, gönle ateştir, el ve dil acısı. Kamçı sızısı geçmiş, geçmemiş dil yangısı.

0: Reklam.
1: Ve Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı ve Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. Ve Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Reklam.
3: Bir hadis, bir çocuk. Az sonra.

Bir hadis, bir çocuk. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Huriye Martın.

Diyanet Radyoları'nın kıymetli dinleyenleri, Bir Hadis Bir Çocuk programına hoş geldiniz. Peygamber Efendimizin çocuklarla kurduğu iletişimi, çocuklara dair öğütlerini ve ebeveynin çocuk üzerindeki sorumluluklarını işleyen hadis-i şeriflerini bu programda dinliyoruz. Peygamber Efendimiz'e kulak veriyor, çocuklarımızı onun rehberliğinde yetiştirmeye gayret ediyoruz. Abdullah bin Amir radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizim evimizde otururken annem gel sana bir şey vereceğim diye beni çağırdı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem anneme ona ne vermeyi düşünüyorsun diye sordu. Annem de hurma vereceğim dedi. Bunun üzerine Allah Resulü aman dikkat et. Eğer ona bir şey vermemiş olsaydın senin için bir yalan yazılacaktı buyurdu. Güven konusu, dürüstlük konusu, doğru sözlülük konusu Peygamber Efendimizin ahlakında geniş ve önemli bir yer tutar. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam daha peygamber olmadan önceki dönemlerde bile güvenilirliği ile tanınan ve herkes tarafından doğru sözlülüğü, dürüstlüğü ile övülen bir insandır. Müminin kendisine güvenilen bir kişi olacağını, kendisine güvenilmeyen insan da hayır olmadığını Peygamberimiz pek çok hadisinde anlatır. Biz güveni genellikle yetişkinler arası ilişkide düşünürüz. Aile hayatı içerisinde anne baba çocuk ilişkisinde ise güvenin apayrı bir önemi vardır. Çocuklara karşı dürüst olmak, onların güvenini kazanmak ve yalan dolandan, hile pusudan uzak durmak aslında çocuğun geleceği için son derece hayati bir değer taşır. Peygamberimiz bu hadisinde gel sana bir şey vereceğim diyerek evladını çağıran annenin eğer ona bir şey vermeyecekse yalan söylemiş olduğunu ve bunun sol tarafındaki melek tarafından bir yalan olarak defterine yazılacağını hatırlatır. Genelde böyle şeylere küçük yalan, beyaz yalan, pembe yalan gibi isimler katan insanlar bu isimlerle yürüyerek yalanı meşrulaştıracağını zanneder. Oysa yalan baştan aşağı simsiyahtır. Gerek yetişkine, gerek çocuğa, ergene, kadına, yaşlıya, hastaya, kime olursa olsun yalan üzerine kurulacak bir ilişki hiçbir zaman sağlıklı sonuç vermeyecektir. Çocuğa yalan söylemek bazen kısa vadede işleri kolaylaştırıyor gibi görünür. Ama aslında uzun vadede çocuğun ruhsal gelişimini ve özellikle de güvenemeyeceği kişiyle ilişkisini ciddi şekilde etkiler. Çocuklar güven isterler. Daha doğdukları andan itibaren yanlarındaki büyüklerin kendilerine karşı gerçekçi olacağını, doğruyu söyleyeceğini ve kendilerini her türlü tehlikeden korudukları gibi yalandan da koruyacağını düşünürler. Annem diyorsa doğrudur. Babam yapmışsa haklıdır fikri çocuklarda çok küçük yaştan itibaren yerleşir. Anne baba bir bakıma aslında çocuk için gerçekliğin kaynağıdır. Ama çocuk anne babasının kendisine yalan söylediğini fark ettiği zaman onlara karşı olan güven duygusu zedelenir. Sadece onlara karşı değil, bütün yetişkinlere ve dünyaya karşı bakışında da bir sarsıntı, bir güvensizlik, bir endişe ortaya çıkar. Demek ki her söylenen doğru değil ve demek ki annem babama güvenemeyeceğim diyen bir çocuk düşünsenize ne acı durumdadır. Diğer taraftan çocuk kendisine yalan söylendiğinde yalanı öğrenir. Kendini kurtarmak için, durumu idare etmek için çözüm arayışı olarak yalanı öğrenmesi çocuğun yalan konusunda gelecekte kendisine güvenilemeyen bir birey olarak yetişmesi demektir. Zor durumda kalınca yalan söylemek normaldir. Annem de bana yalan söyledi diyen bir çocuğu nasıl cezalandırabiliriz? Sen bekle ben doktora gidiyorum. Uslu durursan seni parka götüreceğim. Halbuki çocuk annesinin doktora gitmediğini, gezmeye çıktığını, alışverişe gittiğini ya da uslu durduğu halde onu parka götürmediğini fark ettiğinde gerektiğinde yalan söyleyebilirim eğitimini almış olur. Ki bu onun ileride yalanla barışık olmasını sağlayacağı için korkunçtur.
Çocukluk aslında gerçekle hayalin zaman zaman birbirine karıştığı bir dönemdir. Ve çocuklar eğer hayalle gerçeği karıştırdıklarında anne babaları tarafından hakikati, gerçeği, doğruyu duymazlarsa hayal alemi içerisinde kaybolabilirler. Özellikle küçük yaşlarda soyutla somutu ayırt edemeyen çocuk anne babasından gerçeği duymak ister. Söz gelimi doktora gittiğinde iğne acıtmayacak dendiğinde ama o iğneyle tedavi sırasında canı acıdığında kendisine söylenenin doğru olmaması acı bir deneyimle onu karşı karşıya bırakır. Kafası karışır, güvensizlik yaşar. İşte böyle zamanlarda çocuk duygularını bastırmayı, kendisini gizlemeyi, susmayı ve büyüklerinden bir şeyler saklamayı öğrenir. Hayal kırıklıkları aslında onu çaresizlik sebebiyle ne yapacağını bilemez bir durumda yanlışa yönlendirir. Duygularını ifade etmek yerine yalan söylemeyi tercih eder. İşte o zaman anne baba çocuk arasında, aile içinde bir yalan döngüsü başlar. İşte o zaman ailenin güven temeli sarsılır. Peki acaba ne yapmalı? Çocuğun yaşına uygun doğruyu söylemek son derece önemli ise ve aleyhissalatü vesselam Efendimiz hiçbir zaman yalana başvurmayan, dürüstlük ve güvenilirlik konusunda aşırı derecede hassasiyet gösteren bir ebeveyn ise bizim de onun izinde ilerleyecek şekilde çocuğu doğru bilgilendirmemiz gerekir. Şu an senin gelmenin uygun olmadığı bir yere gidiyorum demek, doktora gidiyorum demekten çok daha gerçekçidir. Evet, iğne yapılınca biraz canın acıyabilir. Ama ben yanındayım, merak etme. Başka türlü bu hastalığı yenemiyoruz demek, doğruyu söylediğiniz için o sırada çocuğun canını sıksa da aslında geleceği için akıllıca bir yatırımdır. Çocuğun duygularını kabul etmek, sorun esnasında sorunla başa çıkarken yalan söylemediğinizi ona açıkça göstermek, dürüst insan yetiştirmek için model olmak son derece büyük bir sorumluluktur. Biz bu ufak tefek yalanları, küçük kaçamakları ve çocuk üzerinde oynanan oyunları aslında önemsiz ve günlük hayatın birer gerçekçi parçası gibi görsek de esas yalan burada başlar. Çünkü bunların her biri küçüğü büyüğü olmaksızın günahtır, yasaktır. Ve Peygamber Efendimizin ifade ettiği gibi bir yalan günahı, küçük bir çocuğu oyalamak adına dilinizden dökülen yalanlar sonrası amel defterinize kaydedilecektir. Eğer çocukla dürüst bir ilişki kurmuş isek, çocuk anne babasının gözünden dünyayı anlamlandırırken dürüst ve gerçekçi bir kendine güven geliştirecektir. Çocuk, annem babam bana doğruyu söyler, onlara güvenebilirim dediğinde güven duygusunu hem derinden yaşayacak hem de gelecekte güven veren bir yetişkin olmanın ilk adımlarını atacaktır. Gerçeklik her zaman keyifli değildir. Gerçekler her zaman insanı mutlu etmeyebilir. Çocuk, gerçeğin kimi zaman acıtabileceğini, kimi zaman zor, sıkıntılı ve yorucu olabileceğini ama gerçekle baş etmek için

dürüst olmak gerektiğini anne babadan öğrenir. Anne baba rol model olduğunda kendisine güvenilen, sözü, özü bir yetişkinler olduğunda geleceğin evlatları da aynı şekilde birbirlerinden dürüstlüğü öğrenecektir. Peygamber Efendimizin tavırlarında çok sıklıkla gördüğümüz şekilde aslında ahlaki uygulamalarda çocukla yetişkin arasında fark yoktur. Yetişkinlere karşı merhametli olması gereken bir Müslüman, çocuklara karşı da merhametli olmalıdır. Yetişkinlere karşı paylaşımcı ve cömert olması gereken bir Müslüman, çocuklara karşı da cömert olmalıdır. Ve nihayet yetişkinlere karşı dürüst ve güvenilir olması gereken bir Müslüman, çocuklara karşı da güven veren, dürüst insan olmalıdır. Yalını hayatımızın her alanından çıkardığımız gibi çocuklarla alakalı her adımımızdan da çıkarmayı, çocuğu kandırmamayı, güven vererek çocukla gerçeği paylaşmayı temel bir ilke olarak hayatımıza yazalım. Hepinize hayırlı günler diliyorum.

Bir hadis, bir çocuk. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Huriye Martı.

anarken aşıklar Allahu Allah. Yanar tevhid ile coşar illallah. Ne tatlıdır

Hazreti Peygamber namaz kıldıkları sırada aksıran bir kimseye yerhamükallah denilmesi üzerine, bu namazda insan kelamı konuşulmaz. Namaz ancak tesbih, tekbir ve Kur'an okumaktır buyurarak namazda konuşulmasını ve bazı sahabilerin namazda selam vermeleri üzerine de selamlaşmayı yasaklamıştır. Zira Resulullah tekbirle başlayan yasakların selam verilinceye kadar devam ettiğini belirtir ve Allah'a saygı ve bağlılık içinde namaz kılın ayeti gereğince namazdaki huşuyu bozabilecek davranışları yasaklamıştır. Ey bu mükemmel davetin

ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, ikindi namazı vaktidir.

aşkın bahtına dalmayan, canını feda kılmayan, senin cemalin görmeyen,

0: kamu spotu.
1: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
2: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
3: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
4: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
5: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
6: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
8: Diyanet takvimi.
9: Diyanet takviminden merhaba. Bugün 29 Ağustos 2026 Cumartesi. Hicri takvime göre 16 Rebiül Evvel 1448. Rumi takvime göre 16 Ağustos 1442. Tarihte bugün. Belgrad'ın fethi 1521. Mohaç zaferi 1526. Arka sayfa. Günün konusu. Asr-ı Saadet'te ilim ve talim merkezi Mescid-i Nebevi. Mescid-i Nebevi vahyin nazil olduğu merkezlerden biri olmuştur. Hazreti Peygamber ibadet amacıyla ziyaret edilmesi gereken 3 mescitten biri olarak belirtmiştir. Hazreti Peygamber burada kılınan namazın faziletini vurgulamış ve Ravza-i Mutahhara'yı cennet bahçelerinden biri olarak tanımlamıştır. Mescid, İslam'ın ilk dönemlerinden itibaren önemli bir ilim ve kültür merkezi olmuş, ders halkaları ve ilmi münazaralar yapılmıştır. Mescid-i Nebevi, siyasi, eğitici, askeri, adli faaliyetlerin merkezi, barınma ve sosyal yardım yeriydi. Peygamber zamanında yaralıların tedavi edildiği bir çadır ve suçluların cezalandırıldığı bir direk bulunuyordu. Mescid, hukuki sorunların çözüm yeriydi. Mekke'deki Mescid-i Haram gibi şehir hayatının merkeziydi ve avlusu toplantı yeriydi. Muhacirlerin oturduğu ve halifenin bilgi verdiği bir bölüm, kadın ve erkek sofaları ve sohbet alanı bulunuyordu. Mescid ayrıca eski bir kütüphaneye ev sahipliği yapmış ve Osmanlı döneminde idari ve mali yapısı güçlendirilmiştir. Bir ayet. Mescitler yalnız Allah'ındır. O halde Allah'la birlikte başkasına da tapmayın. Cin Suresi 18. ayet. Hayırlı günler.
8: Diyanet takvimi.

0: Reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Reklam.
3: Ayetlerin hikmetleri az sonra.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Diyanet radyolarımızın değerli dinleyicileri, Ayetlerin Hikmetleri programımızın bu bölümünde En'am suresi 111. ayeti kerimesi üzerinde duracağız. Rabbimiz Teala En'am suresi 111. ayetinde şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا اِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ كُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللّٰهِ وَلَاكِنَّ اَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ Sadakallahu l-Azim. Eğer biz onlara melekleri indirseydik buyuruyor Rabbimiz. وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا اِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةِ Biz onlara melekleri indirseydik. وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى Ölüler de onlarla konuşsaydı. Ve haşarna aleyhim kulle şeyin kubule ve her şeyi toplayıp karşılarına getirseydik. Ma kanu li yu'minu illa en yasha Allah. Allah dilemedikçe yine de inanacak değillerdi. Velakinne ekserahum yechelun. Fakat çokları bunu bilmezler. Aziz kardeşlerim, bu ayet bir inanç meselesi üzerinde durmaktadır. İnanç meselesinin sadece gözle görmek, elle dokunmak, mucize görmek anlamını içermediğini, inancın sadece bunlar olmadığını öğretiyor bize. Çünkü iman yalnızca göz işi değildir. İman bir kalp işidir. Ayet şöyle bir tablo çiziyor. Melekler inse birbiri ardınca. Ölmüş dedeler, babalar, anneler dirilip gelip konuşsa karşılarında. Alemin bütün delilleri, belgeleri, mucizeleri konsa gözlerinin önüne, yine de kalp kapanmışsa hiçbir mucize o kalbi açamayacaktır. Demek ki mesele mucizenin gücünde değil, kalplerin yönelişindedir. Aziz kardeşlerim, iman kalbin Rabbine gönüllü teslimiyetidir. Bir insan gerçeği istemiyorsa, en parlak delil bile ona karanlık gelecektir. Bir insan gerçeği arzu ediyorsa, tek bir işaret bile onu aydınlatan güneş olacaktır. Çünkü hakikat önce kalbe doğar, kalpte doğar, sonra da akla, beyne ulaşır. Kıymetli dostlar, bu ayet bize imanda zorlamanın da bir faydası olmadığını göstermektedir. Ben ona anlattım, ikna olmadı. Ben gerçekleri söyledim, niye kabullenmiyor diye hayıflayanlar olur ya. İşte Rabbimiz buyuruyor ki, iman sadece bilgi ile değil, irade ile, yöneliş ile, gönül açıklığı ile ortaya çıkmaktadır. Bir insan kalbini kapatmışsa, bin delil getirseniz onu açamazsınız. Ama bir insan da kalbini açmışsa, tek bir söz, tek bir ayet, tek bir bakış ona iman etmek için yetecektir. Aziz kardeşlerim, gelin şöyle bir muhasebe yapalım. Biz bugün neden inanmakta zorlanıyoruz? Bazen kaderi anlamakta zorlanıyoruz. Bazen sabırda zorlanıyoruz. Bazen dua ederken acele ediyoruz. Ben dua ettim ama karşılığını göremiyorum diyoruz. İşte belki de mesele görmekte değil, beklemesini bilmekte. Bunu anlamıyoruz. Belki de mesele Rabbimize güvenmekte. Belki de mesele içimizi teslim edecek bir dinginlikte. Çünkü Rabbimiz Kehf suresi 29. ayetinde وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ Gerçek Rabbinizden gelendir. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ Artık dileyen iman etsin. وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ Dileyen inkar etsin. Burada zorlamak yok. Burada baskı yok. Su elbette akacağı yolu kendi seçecektir. Kalp böyle. İman bir nasip bir şeydir aziz kardeşlerim. Ama bu nasip kapıyı çalana verilir. Bu nasip arayana verilir. Bu nasip düşünene verilir. Bu nasip tefekkür edene verilir. İman hazır bir paket değildir. Kalbin içine gökten atılarak bırakılmaz. Gönülden çağrılır. İnsan hakikati isterse, evet, o hakikat ona açılacaktır. İnsan hakikatten kaçarsa, kalp kapanacak, hakikatten uzak kalacaktır. Mesele istiyormuş gibi yapmak değil, gerçekten istemektir. Aziz kardeşlerim, şimdi biraz hayatın içinden düşünelim. Bir insan alışkanlıklarıyla büyür. İçinde büyüdüğü kültür, çevre, aile, çevresindeki yaşananlar, alışkanlıklar, duygular, bunların hepsi insanın kalbine yön verir. Ama Allah insana akıl vermiştir. Düşünsün diye. Allah insana akıl vermiştir, araştırsın diye. Allah insana akıl vermiştir, kendi doğrusunu, kendi Rabbini, kendi kalbiyle bulsun diye. İşte bu yüzden iman bir emek işidir. Sorgulama ister. Rabbini tanıma arzusu ister. Kalbi hakikate kapatan aslında kapıyı dışarıya değil içeriye doğru kapatmıştır. Değerli kardeşlerim, bugün en büyük tehlike hakikati duyamamaktan çok duymak istememektir. İnsan bazen hakikati duyarsa değişmek zorunda kalacağından korkar. Bu yüzden kulaklarını kapatır. Ama kalbini kapatan kendine zulmeder. Çünkü kalbi kapatmak kendisini karanlığa bırakmaktır. Oysa Rabbimiz her insanın kalbini bir sabah gibi yaratmıştır. Açılmaya müsait, doğmaya müsaittir her insanın kalbi. Yeter ki perdeleri kapatan biz olmayalım. Allah'ım, kalplerimizi hakikate aç. Bize doğruyu görecek basiret, doğruyu sevecek gönül lütfet. İmanımızı kuvvetlendir, teslimiyetimizi güzelleştir. Bizi kendine yakın ve emin eyle Allah'ım. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.
1: Ayetlerin hikmetleri. Hazırlayan ve sunan Kadir Dinç.

beri, nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

Ey dost! İnsanın kendine ettiği dua, ilahi aşka dalarak gönlünden kopan bir yakarıştır. Allah duayı gönüllere fısıldar. Böylece kalpte yankılanan Hakk'ın sesi oluverir. Bu yönelişle insan kendini bulur, Rabbine yakınlaşır. Ey gönlü yaralı derman arayan, bil ki en içten dualarınla kapısını çaldığın Allah, seni karşılıksız bırakmaz ve insanın kendi gönlünden kopan dualar gökyüzünde yankılanır, Rabbin rahmetiyle karşılık bulur. Bu dualar insanın içindeki hakikati ortaya çıkarır, onu yüceltir ve her dua bir bir umut ışığı olur. O umudunu yitirme. Her daim gönlünden kopan dualarla Rabbine yönel. Ey hak yolcusu, unutma ki kendine ettiğin dua seni arındırır, yüceltir ve Rabbine yakınlaştırır. Her ne olursa olsun, kalbinin derinliklerinden gelen bu duaları eksik etme. Her anında, her nefesinde. İlahi aşkla yoğrulan bir gönülle dua et. Bu aşkla Rabbine yönel. En saf dualarınla en yüce makama ulaş. Çünkü en saf dualar en büyük kabul makamına erişir.

bir ayna. Kimi yüzünü seyretti, kimi yarasını, kimi de görmek istediği sureti. Bizlerse aynanın gösterdiğinden çok göstermediğine takıldık. Gözlerin hüküm sürdüğü bu çağda eksikleri saydık durduk. Kırılan yanlarımızı, eksilen umutlarımızı, içimizde büyüyen sessiz boşlukları. Geceler uzuyor sandık. Aydınlığın her gün biraz daha çekildiğini düşündük. Belki de bu yüzden çoğaldı geceleri delen lambalar. Çünkü insan karanlığın ortasında en çok bir ışık arar. Fakat payımıza çoğu zaman yapay parıltıların soğukluğu düştü. Gözümüzü alan ışıklar vardı ama ruhumuzu ısıtan yoktu. Ve geçmişe duyduğumuz özlem içimizde ağır ağır büyüyen bir dua gibi çoğaldı. Sonra anladık ki hakikat aynanın yüzeyinde değil, kalbin derinliğinde saklıymış. Çok aradık, çok yorulduk. Aynada yansıyanın ötesinde bulduk güzeli, eksik olanı tamamlayanı. Meğer ruhumuza bırakılmış bir tohum varmış. Hakikat onu sessizce çatlatan rahmetmiş. Biz ahlak tohumunu suladıkça hayat anlam kazandı, merhametle yeşerdi, sabırla serpildi, adaletle kök saldı içimizde. Güneşini ihmal etmeyen bir bahçe gibi kalbimiz yeniden bahara döndü. O vakit gördüğümüz, görmek istediğimiz oluverdi. Çünkü gözümüz değişince dünya da değişti. Biz güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen Efendimizin ümmetiydik. Onun ektiği tohumlar çağların toprağında birer birer filiz veriyordu artık. Her filizde merhamet, her yaprakta edep, her çiçekte hakikat kokusu vardı. Eksiklikleri tamamlayandı o. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun ahlakı kainatın özündeki ilahi aşktan süzülüp gelen bir merhamet müjdesiydi. Sözünde güven, hükmünde adalet vardı. Kimsesizin sığınağı olur, en yakınından bile olsa haktan bir zerre sapmazdı. Çünkü onun nazarında her insan Allah Celle Celaluhu'nun yeryüzündeki aziz bir emanetiydi. İnsanlara değer verirdi. Bir gönle yöneldiğinde yalnız yüzünü değil, bütün varlığını çevirirdi ona. Birini dinlerken gözleriyle değil, kalbiyle dinlerdi. Affıysa denizler kadar engindi. Kendisine yıllarca cefa edenleri bağışladığında insanlığa nefretin değil, merhametin hüküm süreceği bir dünya armağan etmişti. O, sevgi dilini kalbine mühürleyen, gözlerinin içine bakarak sevgiyi ebedileştiren bir eşti. Yetimin başını okşarken parmaklarından şefkat dökülen bir babaydı. Ey Allah'ın Resulü! Senin ahlakın öğrenilecek bir ders değil, yüründükçe kalbi dirilten bir vuslat yoludur. Kur'an'ın yüce bir ahlak üzeresin diye müjdelediği o kutlu rehber sensin. Çağlar ötesinden hala ruhumuza dokunuyor. Gönüllerimizi muhabbetinle aydınlatıyorsun. Bizler de bütün eksikliklerimize rağmen senin izinde yürümeye çalışan yolcularız. Her düşüşte adını anıyor, her karanlıkta nuruna sığınıyoruz. Çünkü biliyoruz ki senin ahlakına yaklaşan kalp aynada kendini değil, hakikati görmeye başlar. İşte o zaman aynalar yüzü değil, ruhu gösterir ve insan Rahman'ın nuruyla aydınlanan kalbinde en güzel sureti bulur.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Peygamberimizden yardım istesen.
2: Kaç defa istedim. Artık yüzüm kalmadı.
1: O hepimize karşılıksız ikramlarda bulunur.
3: Sahabi hemen evine gitti ve bahsettiği eşyaları getirdi. Resulullah onun getirdiği eşyaları eline alarak orada bulunanlara, kim bunları satın almak ister diye sordu. Sahabi keseli getirince Allah Resulü ona bizzat kendi eliyle bir sap taktı ve keseli ona uzatarak, git bununla odun topla ve sat. Seni 15 gün boyunca da görmeyeyim dedi.
2: Ya Resulallah, sizden ayrıldığım günden beri odun toplayıp sattım. 10 dirhem kazandım. Kazandığım paranın bir kısmı ile elbise, geri kalanıyla da aileme yiyecek aldım.
3: Resulullah ona şöyle dedi. Bu şekilde çalışarak başkalarına muhtaç olmadan geçinmen, senin için kıyamet gününde yüzünde dilencilik lekesiyle gelmenden daha hayırlıdır.
4: Ne yaptınız? Dilenciyi nereye götürdün?
5: Yakında bir arkadaşımın evi vardı, oraya götürdüm. Birkaç lokma ekmek bulduk.
4: Kendini yordun. Elinde olmayan şeyleri vermek zorunda değilsin.
5: Doğru değilim ama peygamberimizden gördüklerim ve duyduklarım beni böyle davranmaya itiyor.
4: Bu konuda ne diyor peki?
5: Allah için sizden bir şey isteyene verin. Sizi davet edene icabet edin. Size hediye verene karşılık verin. Karşılık verecek bir şey bulamazsanız onun için dua edin diyor.
4: Senden öğreneceğim ne kadar çok şey var.
0: 132. Bölüm.
3: Güney Arabistan'da Yemen'le Tihame arasında yaşayan bir kabile vardı. Tay kabilesi. Bu kabilenin lideri Hatim et-Tayi, cömertliği dillere destan olmuş güzel bir insandı. Onun ölümünden sonra yerine oğlu Adi bin Hatim geçti. O da babası gibi güzel ahlakıyla tanınır ve etrafındakiler tarafından sevilirdi. İslamiyet'in Medine'de yayılmasıyla birlikte Adi, ona amansız bir düşman kesildi. Düşmanlığını o kadar açıktan yapıyordu ki, Peygamberimiz onların üzerine Hazreti Ali kumandasında bir seriye göndermek zorunda kaldı. Hazreti Ali onları darmadağın etti. Adi'nin kız kardeşi Seffane'nin de aralarında bulunduğu bir grup insanı esir ederek Medine'ye döndü.
6: Ya Resulallah, esirlerden bir kadın sizinle görüşmek istiyor.
3: Şimdi Seffane peygamberimizin huzurundaydı.
7: Benimle görüşmeyi kabul ettiğiniz için teşekkür ederim. Ben Hatim et-Tayi'nin kızıyım. Onun ne kadar cömert bir insan olduğunu bilirsiniz. Hatta birinin ne kadar cömert olduğunu söylemek için Hatim kadar cömert diye babama nispet ederler. O halkı tarafından çok sevilirdi. İnsanlara o kadar çok iyilik yapardı ki ölümünden sonra günlerce yas tutuldu. Şimdi onun hatırasına beni serbest bırakmanızı istirham ediyorum.
3: Peygamberimiz Seffane'den babasının vasıflarını saymasını istedi.
7: O çok güzel şiirler yazardı. İsterseniz şiirlerinde bahsettiği şeyleri anlatayım size. İnsanları bencillikten kaçınmaya çağırır, cömertliği överdi. Şiirlerinde gaybı bilen, çürümüş kemiklere can veren Allah'a inancını dile getirir, cömertliği yalnız onun rızasını kazanmak için yaptığını söylerdi. Ailesinden cömertlikte aşırı gitmesine karşı çıkanlara mal gider nam kalır derdi. Misafirlerin öneminden bahseder, konuklara karşı güler yüzlü davranmanın maddi ikramdan daha değerli olduğunu, misafir gelmesi için geceleri çölde ateş yaktığını anlatırdı. Komşularının namusuna saygı göstermek gerektiğini anlatırdı. Babacığım bu dünyanın görüp görebileceği en güzel insanlardandı. Kötülüklerle mücadele eder, hayırda insanlara örnek olurdu. Kendisinden istenilen hiçbir şeye hayır demezdi. Arkadaşlarınız sizin de öyle olduğunuzu söylüyor. Benim isteğimi de geri çevirmeyeceğinizi umuyorum. Beni serbest bırakırsanız şu anda kabile reisi olan abim istediğinizi yapacaktır.
3: Seffane'nin bunları anlatması üzerine Peygamberimiz, senin baban İslam'ın telkin ettiği faziletlerle süslü bir adamdı diyerek onun serbest bırakılması için emir verdi.
1: Teşekkür ederim. Bu iyiliğinizi asla unutmayacağım. Siz zorba bir kral değilsiniz. Zalim hiç değilsiniz. İstediğini yapabilme gücü varken merhamet gösteren insan iyi insandır. Bana özgürlüğümü iade ettiniz. Üstelik yıllardır size düşmanlık eden bir kabile reisinin kardeşini. Kabileme dönmeden evvel dininizle ilgili bilgi almak isterim. Müsaade eder misiniz?
3: Seffane kısa bir süre sonra Müslüman oldu. Peygamberimiz onu azat etmekle kalmayıp elbise, yiyecek, at ve harçlık vererek Şam'a kardeşi Adi'nin yanına gönderdi.

0: Hatim'in oğlu Adi İslam kuvvetlerine karşı koyamayınca ailesiyle birlikte Hristiyan Arapların bulunduğu Suriye sınırına doğru kaçmıştı. Esir düşen kız kardeşi aklından çıkmıyordu.
1: Yine yemeğini yememişsin.
2: Canım istemiyor.
1: Seffane'yi düşünüyorsun değil mi?
2: Hiç aklımdan çıkmıyor ki. Kanımdan canımdan olan kardeşimi koruyamadım. Onu göz göre göre düşmana teslim ettim.
1: Sen teslim falan etmedin. Canını zor kurtardın.
2: O bir kadın. Başına neler gelebileceğini düşündükçe çıldıracak gibi oluyorum. Keşke onun yerine beni esir etselerdi.
1: İsa Mesih aşkına böyle söyleme. Seffane'yi kurtarması için her gün Meryem Ana'ya dua ediyorum. O da bir kadındı. Tanrı kardeşini koruyacaktır.
2: Keşke buna emin olabilsem.
1: Biraz sakinleş. Onu geri almak için çareler düşünelim. Belki bir müddet geçince esaret bedelini ödeyerek onu özgürlüğüne kavuşturmamıza müsaade ederler.
2: Sanmıyorum. Kim bilir nerededir kardeşim şimdi. Belki bir köle pazarında, belki bilmediğimiz bir diyarda.
1: Seffane akıllı bir kadındır. Sana bulunduğu yerle ilgili haber gönderir, merak etme.
2: Yapabilir mi dersin?
1: Neden yapamasın?
2: Keşke babam hayatta olsaydı. O bizi bu beladan kurtarırdı.
1: Sen de kurtarırsın Adi. Sadece biraz sabret ve dua et. Şu anda yapabileceğimiz başka bir şey yok.
2: Haklısın. Elim kolum bağlı. Böyle beklemek zorunda olmak beni çıldırtıyor.
1: Muhammed'in aklı başında bir adam olduğunu söylüyorlar. Gidip onunla konuşabilirsin.
2: Ona açıktan düşmanlık ettim. Beni uzlaşmaya davet etti, kabul etmedim. En sonunda askerleri beni darmaduman ettiler. Şimdi nasıl yanına gidebilirim ki?
1: Sen Tay kabilesinin liderisin. Seninle görüşmeyi kabul edecektir.
3: Baba, baba, müjdemi isterim, halam geldi.
2: Halan mı?
1: Seffane mi geldi?
3: Evet.
2: Şükürler olsun.
1: Gördün mü bak, Seffane akıllı kadındır demiştim.
2: Seffane, kardeşim.
3: Abi.
2: Şükürler olsun. Dur bakayım, dur bakayım, sana bir şey yaptılar mı? Ha? İyi misin?
3: İyiyim abi, hiçbir şeyim yok, merak etme.
2: Çok şükür, çok şükür. Nasıl kurtuldun ellerinden?
3: Kolaylıkla. Uzun yoldan geldim. Bana biraz su ikram etmeyecek misiniz?
2: Su getirin. Gel şöyle çadıra girelim. Bir dakika. Bu ardındaki develer de ne? Birini mi öldürdün yoksa? Ganimet mi bunlar?
3: Hayır abi. Gel, anlatacağım sana.
1: Seffane, hoş geldin.
3: Hoş bulduk yenge.
1: Gel bir iki lokma bir şeyler yiyin. Abin de senden ayrıldı ayrılalı doğru düzgün bir şey yemedi.
2: Boş ver yemeği şimdi. Neler olduğunu anlat bana.
3: Güzel şeyler oldu.
2: Güzel mi?
3: Evet, hem de çok güzel. Beni esir olarak Medine'ye götürdüler. Çok korktuğum doğru ama Allah için bana kötü davranmadılar. Oraya gittiğimizde liderleriyle görüşmek istedim.
2: Muhammed'le mi?
3: Evet. Yol boyunca onunla ilgili konuşmalara kulak kabartmış, karakteri konusunda bilgi sahibi olmaya çalışmıştım. Anlatılanlara göre yumuşak huylu, kaba olmayan bir insandı. Yanına gidip de meramımı arz edersem bana anlayışlı davranacağını düşündüm. Düşündüğüm gibi de oldu. Yanına gittiğimde beni nezaketle dinledi. Bana bir esir gibi davranmadı. Babamın hatırına beni serbest bırakmasını rica ettim. Babamın ismini duyunca onunla çok ilgilendi. Onun özelliklerinden bahsetmemi istedi. Ben de onun şiirlerinden mısralar söyledim. İnsanlara nasıl yardımcı olduğundan, cömertliğinin darb-ı mesel haline geldiğinden bahsettim. Ve beni serbest bırakmasını istedim. Beni sonuna kadar dinledi ve şöyle dedi. Senin baban, İslam'ın telkin ettiği faziletlerle süslü bir adammış. Ve sonra beni serbest bıraktı.
2: Babam mezarında bile yardımımıza yetişiyor.
3: Şu arkamda gördüğün develeri, çantamdaki kaftanı ve yol harçlığımı da bana hediye etti.
2: Anlamıyorum. Neden böyle bir şey yaptı?
3: Çünkü o bir peygamber.
1: İsa Mesih aşkına, çıldırdın mı sen?
2: Ne dedin sen?
3: Çünkü o bir peygamber dedim.
2: Seffane, ne dediğinin farkında mısın? Sana dinini öğretmek için elimden geleni yaptım. Küçüklüğün rahibelerin arasında geçti. Şimdi nasıl olur da dinini terk edersin?
3: Abi, dinimi iyi bildiğim için onun peygamber olduğuna inanıyorum ya zaten. Kutsal kitaplarımızda bahsedilen son peygamber o. Yüz yüze gelsen, biraz konuşsan, sen de bu gerçeği kabul edersin.
2: Onun son peygamber olduğunu da nereden çıkardın?
3: Çünkü sıradan bir insan bu kadar yüce gönüllü olamaz. Hırslarına teslim olmayan, aklı başında bir insan. Esir olarak huzuruna gelmiş, kendisinden merhamet dilenen bir kadına şerefli bir misafir gibi davrandı. Üstelik çevresindeki herkese karşı böyle. Ufacık çocuklardan yaşlı kadınlara kadar herkes onun yanında kendini özel hissediyor. Arkadaşları onun etrafında pervane. Onun uğruna gözlerini kırpmadan canlarını feda ederler. Bu normal bir durum değil.
4: Kim bilir? Belki de onlara büyülüyordur.
3: Ben çok büyücü gördüm. O ne bir büyücü ne de bir kahin. O ancak yüce yaratıcı tarafından desteklenen bir peygamber.
2: Bu fikrini ona da söyledin mi?
3: Evet.
2: Sana inanamıyorum.
3: İnanmanı canı gönülden istiyorum abi. Benim akılsız biri olduğumu düşünmüyorsundur herhalde.
2: Hayır, tabii ki böyle bir şey düşünmüyorum.
3: O zaman kardeşinin sözlerine kulak ver. Git ve onunla görüş. Hem dinini kabul etmesen de ona bir teşekkür borcun var.
2: Haklısın. Seni özgür bırakarak bana büyük bir iyilikte bulundu. Yanına gidip teşekkür edeceğim. En azından bundan sonra aleyhinde çalışmayacağımı bilsin.
3: Çok yaşa sen. Allah salim akıl sahiplerini doğru yola iletir. Senin bu yolculuğunun hem dünyan hem de ahiretin için hayırlı olacağını düşünüyorum.

0: Size verilen en büyük emanet nedir? Hepimizin sıralaması değişebilir. En büyük emanetin kendimiz olduğu aklımızın ucundan bile geçmez. Oysa bedenimiz Allah'ın bize bahşettiği en büyük emanettir. Bedenimizin bizim üzerimizde hakkı vardır. Bedenimizi ne uğruna yıprattığımız bize sorulacaktır. Başka bir şekilde bakacak olursak, insan vücudu da israf edilebilir. Zararlı alışkanlıklar hem kendimizi hem de maddi kazanımlarımızı israf ettirir. Ülke ekonomisi zararlı alışkanlık yüzünden geçen yıl 78 milyar dolar kaybetti. Çevreye atılan izmaritler 5000 çöp kamyonunu dolduracak kadar fazla. Ayrıca ciğerimizin yanmasına da sebep oluyor. İzmarit atılması nedeniyle 163 orman yangını çıktı. Bağımlılıkların sebep olduğu hastalık ve ölüm istatistikleri de gün geçtikçe artıyor. Aile içi şiddet olaylarının %70'i zararlı alışkanlıklar yüzünden. Yine trafik kazalarının en baş nedenlerinden. Kendimizi çekilmez, yeryüzünü yaşanmaz hale getiriyoruz. Zararlı alışkanlıklar çevreye de zarar veriyor. Vücudumuz olduğu gibi havayı, suyu, toprağı da zehirliyor. Hem israf ediyor hem de emanete sahip çıkmıyoruz. Kur'an'da da buyurulduğu gibi, kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın.
1: Yeryüzü Günlüğü. Hazırlayan Betül Güngör. Seslendiren Ahmet İshak Mete.

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

Bu dünya insanın karşısına süslenerek çıkar. Süslü bir gelin gibi insanı heyecanlandırır. Gönül verirsen huysuz bir cadı olur. Yakana ve paçana yapışır, dırdırından ardı arkası kesilmez. Bir kimse ona gönül bağlamışsa yazık, hayatını boşuna harcamış olur. Bu hayatın her günü çok değerlidir. Bunu boşa harcamak doğru olmaz. Hayat her türlü iyilik için bir sermayedir. Onu boşa harcama.

0: Planet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 29 Ağustos 2026 Cumartesi. Hicri takvime göre 16 Rebiyul Evvel 1448. Rumi takvime göre 16 Ağustos 1442. Tarihte bugün. Belgrad'ın fethi 1521. Mohaç zaferi 1526. Arka sayfa. Günün konusu. Asr-ı Saadet'te ilim ve talim merkezi Mescid-i Nebevi. Mescid-i Nebevi vahyin nazil olduğu merkezlerden biri olmuştur. Hazreti Peygamber ibadet amacıyla ziyaret edilmesi gereken 3 mescitten biri olarak belirtmiştir. Hazreti Peygamber burada kılınan namazın faziletini vurgulamış ve Ravza-i Mutahhara'yı cennet bahçelerinden biri olarak tanımlamıştır. Mescid, İslam'ın ilk dönemlerinden itibaren önemli bir ilim ve kültür merkezi olmuş, ders halkaları ve ilmi münazaralar yapılmıştır. Mescid-i Nebevi, siyasi, eğitici, askeri, adli faaliyetlerin merkezi, barınma ve sosyal yardım yeriydi. Peygamber zamanında yaralıların tedavi edildiği bir çadır ve suçluların cezalandırıldığı bir direk bulunuyordu. Mescid, hukuki sorunların çözüm yeriydi. Mekke'deki Mescid-i Haram gibi şehir hayatının merkeziydi ve avlusu toplantı yeriydi. Muhacirlerin oturduğu ve halifenin bilgi verdiği bir bölüm, kadın ve erkek sofaları ve sohbet alanı bulunuyordu. Mescid ayrıca eski bir kütüphaneye ev sahipliği yapmış ve Osmanlı döneminde idari ve mali yapısı güçlendirilmiştir. Bir ayet. Mescitler yalnız Allah'ındır. O halde Allah'la birlikte başkasına da tapmayın. Cin Suresi 18. ayet. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

0: Değerler Eğitimi. Hazırlayan Yaşar Koca. Seslendirenler Nisan Kumru, Hakan Bozbey.
1: Kolay gelsin Ataman abi.
2: Sağ olasın.
1: Sen hurdalığın içinde duvar mı örüyorsun?
2: Evet.
1: Neden böyle bir şey yapıyorsun ki?
2: Küçük bir oda çevirmek için tabii. Uzat bakayım şu tuğlayı.
1: Hangisini? Burada bir sürü tuğla var.
2: Uzatma da ver birini işte.
1: Tamam, al abi.
2: Tamam, bugünlük bu kadar yeter.
1: Senin gibi yeni evliler tatil yapmak için bir yerlere gider. Sen de gelmişsin, burada duvar örüyorsun.
2: Günü gelsin biz de gideceğiz inşallah.
1: Nereye?
2: Hanımla umreye niyet ettik.
1: Oo, ne güzel bir niyet kurmuşsunuz öyle. Keşke ben de şu genç yaşımda o kutsal topraklara gidebilseydim.
2: Çok istiyorsan seni de götürebiliriz.
1: Yoo, siz yengemle bir gidip gelin, sonra sıra bize de gelir.
2: Madem öyle diyorsun.
1: Peki şu duvar meselesine ne diyeceksin?
2: Duvar. Aslında her şey taze bir bakışla başladı.
1: Güldürdün beni abi. Hani ekmeğin, simidin tazesi olur da bakışın tazesini de nereden çıkardın?
2: Anlatacaklarımı dinleseydin eminim bana hak verirdin.
1: Anlat o zaman.
2: Böyle kuru kuruya ne anlatayım ben sana?
1: Çardağa geçelim de sana bir çay demleyeyim.
2: Bak bu olur işte. Sen semaverin altını yakıver. Ben de fırından birkaç taze simit kapıp geleyim. Şu çayın bardakla buluşurken çıkardığı ses bile ruhuma iyi geliyor Gökay. Hele tadı bir efsane, efsane.
1: Efsane çayı yudumlarken taze bakış meselesine de geçersin artık diye bekliyorum.
2: Amma da meraklı biri olup çıktın ha.
1: Bana merak ilmin kovasıdır diyen sen değil miydin?
2: Evet evet, böyle bir şey söylediğimi hatırlıyorum.
1: Öyleyse mikrofon sende abi.
2: İnsan her gün aynı yolu yürüdüğünde bazen yanından geçtiği çiçeğin, böceğin, yeni uçmaya başlayan toz kanatlı kelebeğin farkına varamıyor Gökaycığım.
1: Yol, çiçek, böcek ve toz kanatlı kelebek. Konuyu nereye getireceksin acaba?
2: Konuyu insana ve hayata getireceğim elbette. Şöyle ki insan hayatında hep aynı yol ve kaldırımlardan yürürse ne olur?
1: Gittiği yerler ezberinde olur.
2: Başka?
1: Farklı yollarda kaybolur veya aklı karışır. Ya da...
2: Evet.
1: Çevresine karşı ilgisi azalır.
2: Azalır ve hayatı ne olur sıradanlaşır.
1: Peki ya bu sıradanlıktan kurtulmak için ne yapmalı?
2: Bazen yolu uzatma pahasına değişik caddelere, yollara girmeli. Ne zaman ki ben bu şekilde hareket etmeye başladım, ufkum açıldı Gökay. Böylelikle bakışlarım tazelendi. Sonra ne oldu dersin?
1: Bilmem, ne oldu ki?
2: Yaşadığım çevredeki detayları fark ettim.
1: Öyle mi? Onlardan birini söyler misin abi?
2: Hurdalıkta küçük bir odanın eksikliği.
1: İyi de böyle bir oda senin ne işine yarayacak ki?
2: Belki benim işime yaramayacak ama hurda toplayıcıları bu duruma çok sevinecek.
1: Merakım azalacağı yerde daha da artıyor. Böyle bir odanın varlığı onları neden sevindirsin ki?
2: Neden mi? Bunlar sabah akşam bütün şehri gezip hurda toplamıyorlar mı?
1: Evet, topladıkları hurdaları da buraya getiriyorlar.
2: Ben de hurdaları onlardan satın alıyorum.
1: Doğal olarak öyle yapıyorsun.
2: İşte taze bir bakış açısıyla baktığımda bu insanların çok yorgun bir şekilde hurdalığa gelip hiç dinlenmeden yola koyulduklarını fark ettim.
1: Mesele şimdi anlaşıldı. Bu oda onların dinlenme yeri olacak.
2: Sadece dinlenme yeri değil, aynı zamanda birbirleriyle sosyalleşme mekanı da olsun istiyorum.
1: Çok iyi düşünmüşsün ya.
2: Ama daha çok işim var, hem de çok. Bu hızla ancak 3 haftada biter bu iş.
1: Bence 1 hafta bile sürmez.
2: Ne diyorsun? Kumu tuğlayı taşıyan ben, harcı karıp duvarı ören yine ben. Bu kadar işi tek başıma söylediğin süre içinde nasıl bitirebilirim?
1: Kim demiş tek başına olduğunu? Taze bir bakışla bakar mısın bana?
2: Evet, bakıyorum.
1: Ne görüyorsun?
2: Yoksa sen de...
1: Evet abi, nasılsa okullar tatil oldu. Birlikte bitiririz evelallah.
2: Ne diyeceğimi bilemedim Gökay. Hani sen alışkın da değilsin böyle mihaniki işlere.
1: Maki gibi bir şey mi bu söylediğin şey?
2: Hayır hayır. Yalnız kasların yardımıyla yapılan işlere mihaniki deriz.
1: TDK sözlüğü gibisin maşallah.
2: Arada sırada sözlük karıştırıyorum işte.
1: Kas meselesine gelince... Babama bahçe işlerinde yardım ettiğim için kaslarım çok gelişti. Heh, işte bak.
2: Tamam tamam, görüyorum kaslı çocuk. Sen de benim bardağımın boş olduğunu görebilseydin keşke.
1: Hemen taze bir bakışla onu da fark ettim abi.
2: Hadi bakalım.
1: Gelsin efsane çaylar. İçilsin efsane çaylar.
0: Değerler Eğitimi. Hazırlayan Yaşar Koca. Seslendirenler Nisan Kumru, Hakan Bozbey.

Gençlik hayatın en hareketli çağıdır. Bazen sorunlarla, bazen çıkmazlarla doludur. Kimi zaman anlaşılmadığını düşünen, kimi zaman yalnızlıkla yüzleşen, kimi zaman umutla bakmak isteyen gençler için psikolojik ve duygusal sorunlara ışık tutan, sorulara cevap arayan bir program geliyor. Kalbiniz sıkıştığında, duygularınız karmaşaya düştüğünde bu ses size yol gösterecek. Mürşit Ekmel Aybey'in hazırlayıp sunduğu Gençliğe Rehber, her salı saat 17.30'da Diyanet Radyo'da.

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

Bu dünya insanın karşısına süslenerek çıkar. Süslü bir gelin gibi insanı heyecanlandırır. Gönül verirsen huysuz bir cadı olur. Yakana ve paçana yapışır, dırdırından ardı arkası kesilmez. Bir kimse ona gönül bağlamışsa yazık, hayatını boşuna harcamış olur. Bu hayatın her günü çok değerlidir. Bunu boşa harcamak doğru olmaz. Hayat her türlü iyilik için bir sermayedir. Onu boşa harcama.

Hazreti Peygamber'in eşlerine gelerek onun ibadetleri hakkında bilgi almak isteyen 3 kişi kendilerine anlatılanı azımsayarak, "Biz kim, peygamber kim? Allah onun geçmiş ve gelecek günahlarını bağışlamıştır," demişlerdi. Sonra kendi aralarında sözleşerek bir gece boyu sürekli namaz kılmaya, diğeri sürekli oruç tutmaya, üçüncüsü de kadınlardan uzak kalarak evlenmemeye karar vermişlerdi. O arada yanlarına giren ve konuştuklarını duyan Allah Resulü, "Şöyle şöyle diyen sizler misiniz? Şunu iyi bilin ki, vallahi aranızda Allah'tan en çok korkanınız ve ona karşı en çok takva sahibi olanınız benim. Bununla birlikte bazen oruç tutar, bazen tutmam. Hem namaz kılarım, hem de uyurum. Kadınlarla evlenirim. Kim benim sünnetimden yüz çevirirse benden değildir," buyurmuştu. Ey bu mükemmel

davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit akşam namazı vaktidir.

herkesin elinde bir ayna. Kimi yüzünü seyretti, kimi yarasını, kimi de görmek istediği sureti. Bizlerse aynanın gösterdiğinden çok göstermediğine takıldık. Gözlerin hüküm sürdüğü bu çağda eksikleri saydık durduk. Kırılan yanlarımızı, eksilen umutlarımızı, içimizde büyüyen sessiz boşlukları. Geceler uzuyor sandık. Aydınlığın her gün biraz daha çekildiğini düşündük. Belki de bu yüzden çoğaldı geceleri delen lambalar. Çünkü insan karanlığın ortasında en çok bir ışık arar. Fakat payımıza çoğu zaman yapay parıltıların soğukluğu düştü. Gözümüzü alan ışıklar vardı ama ruhumuzu ısıtan yoktu. Ve geçmişe duyduğumuz özlem içimizde ağır ağır büyüyen bir dua gibi çoğaldı. Sonra anladık ki hakikat aynanın yüzeyinde değil, kalbin derinliğinde saklıymış. Çok aradık, çok yorulduk. Aynada yansıyanın ötesinde bulduk güzeli, eksik olanı tamamlayanı. Meğer ruhumuza bırakılmış bir tohum varmış. Hakikat onu sessizce çatlatan rahmetmiş. Biz ahlak tohumunu suladıkça hayat anlam kazandı, merhametle yeşerdi, sabırla serpildi, adaletle kök saldı içimizde. Güneşini ihmal etmeyen bir bahçe gibi kalbimiz yeniden bahara döndü. O vakit gördüğümüz, görmek istediğimiz oluverdi. Çünkü gözümüz değişince dünya da değişti. Biz güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen Efendimizin ümmetiydik. Onun ektiği tohumlar çağların toprağında birer birer filiz veriyordu artık. Her filizde merhamet, her yaprakta edep, her çiçekte hakikat kokusu vardı. Eksiklikleri tamamlayandı o. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun ahlakı kainatın özündeki ilahi aşktan süzülüp gelen bir merhamet müjdesiydi. Sözünde güven, hükmünde adalet vardı. Kimse sizin sığınağı olur, en yakınından bile olsa haktan bir zerre sapmazdı. Çünkü onun nazarında her insan Allah Celle Celaluhu'nun yeryüzündeki aziz bir emanetiydi. İnsanlara değer verirdi. Bir gönle yöneldiğinde yalnız yüzünü değil, bütün varlığını çevirirdi ona. Birini dinlerken gözleriyle değil, kalbiyle dinlerdi. Affıysa denizler kadar engindi. Kendisine yıllarca cefa edenleri bağışladığında insanlığa nefretin değil, merhametin hüküm süreceği bir dünya armağan etmişti. O, sevgi dilini kalbine mühürleyen, gözlerinin içine bakarak sevgiyi ebedileştiren bir eşti. Yetimin başını okşarken parmaklarından şefkat dökülen bir babaydı. Ey Allah'ın Resulü! Senin ahlakın öğrenilecek bir ders değil, yüründükçe kalbi dirilten bir vuslat yoludur. Kur'an'ın yüce bir ahlak üzeresin diye müjdelediği o kutlu rehber sensin. Çağlar ötesinden hala ruhumuza dokunuyor. Gönüllerimizi muhabbetinle aydınlatıyorsun. Bizler de bütün eksikliklerimize rağmen senin izinde yürümeye çalışan yolcularız. Her düşüşte adını anıyor, her karanlıkta nuruna sığınıyoruz. Çünkü biliyoruz ki senin ahlakına yaklaşan kalp aynada kendine değil, hakikati görmeye başlar. İşte o zaman aynalar yüzü değil, ruhu gösterir ve insan Rahman'ın nuruyla aydınlanan kalbinde en güzel sureti bulur.

0: Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu, hafta içi her sabah saat 9'da, tekrarı gece saat 2'de Diyanet Radyo'da. Hüsnü Hal.
1: Her şeyi sevebilir insan. Sabahları mesela, doğan güneşi, pencereden sızan ışığı, sonra yeni açan bir çiçeğin yapraklarını, sıcak çorbanın hem kokusunu hem de tadını. Her şeyi sevebilir insan. Türlü türlü şekiller uydurduğu bulutları, saçlarını dalgalandıran rüzgarları, toprağını bereketlendiren yağmurları, sonra ayağını sıkmayan ayakkabıları, ayakkabı giyebildiği ayaklarını ve ayaklarını bastığı toprakları ve topraklardan yükselen ağaçları, o ağaçlardaki dalları, o dallardaki meyve ve yaprakları. Her şeyi sevebilir insan, kitapları mesela, hem kapaklarını hem de sayfalarını, hem neşeli hem de hüzünlü olanlarını ve en çok ruhunu sarıp kendisini sonsuzluğa taşıyan Yüce Kur'an'ı. Sonra insanı, tabii ya, elbette insanı, hem eşini, hem çocuklarını, hem arkadaşlarını, hem de dostlarını. Her şeyi sevebilir insan, her şeyi. Gürül gürül akan nehirleri, dalga dalga coşan denizleri, içindeki balıkları ve üstündeki kayıkları, sonra göğe uzanan dağları, dağlara giden yolları, yemyeşil ormanları, ormanlardaki patikaları. Her şeyi sevebilir insan, çocukları, büyükleri ve yaşlıları, yaratıldığının farkında olan tüm yaratılanları ve her şeyi yaratan ve yaşatan kainatın yaratıcısı Yüce Allah'ı. Yüce Allah.

Biz de sizi dinliyoruz. Kökler ve Sözler. Yazan Kudret Ayşe Yılmaz. Seslendiren İbrahim Bildir.

0: Ey yediden çiçeği, gönlümün sevinci torun. Aşktan, kepçeden, pahadan yola çıkmışsın. Düşünmüş, durulmuş, sormuşsun. Önem nedir, değer nerededir? Hadi közde köpürtür kahvelerimizi, sohbet demlensin. Anlatayım da dinle hele. Pek çok imkan, imkansızın tozlu eşiğinde bekler. Değer de denir buna, sabrın çekirdeğinde renklerine kavuşan sevinç de. Sen terazi de, bu terazinin adı ihtiyaçtır. Bir kefesinde yüreğin sakin limanları, diğerinde sabırsız beklentileri durur. Ziyan kuyusuna atılan ne varsa aydınlığı göreceği demi demlenerek bekler. O vakit gelecek ki önemli ve değerli, zorlu yolculuklar ardından bütün dallarına pembe çiçekler kondursun. Aslında her şey zamanın uygunluğuyla ilgilidir, bilesin. Yağmur yağınca ıslanmamak için sığınılan pervazla, karanlık çöktüğünde aranan bir damla ışık bunu ne güzel izah eder. Önemsiz sandığın, farkına dahi varmadığın şey şartlar değiştiğinde temel ihtiyacına dönüşür. Sıradanlık örtüsünü kaldıran bu hal, yaşamın sakin akışındaki dengeyi en görkemli sadelikte özetler. Issız yolda pusula, kalabalıklar içinde iç ferahlatan bir dost siması, acıkmış kuşlara serpilen bir avuç darı, kırık kalbi tamir eden anlayış, yorgunken içilen bir bardak demli çay servettir. Gerçek işlev sadece günlerin getirdikleriyle anlaşılır. Kenara attığın eşyalar, anlamsız sandığın bilgiler, kıymetini bilmediğin arkadaşlıklar göz aydınlığına dönüşebilir. Eşyanın özünde değer gelişir, bunu çok iyi anla. Sadece vakti gelmemiştir yahut doğru yerde doğru kişinin yanında değildir, hepsi bu. Aşı ne zaman tutar, çiçek ne zaman açar kim bilir? Sen mevsimler geçip giderken saati unutanlardan olma. Küçük parçaların manzarayı şekillendirdiğini dikkatli bakanlar görebilir. Unutma ki kıymet fiyatla değil, sunduğu çözümle ölçülür. O zaman elindekinin değerini altın gümüşle kıyaslama. Dün yarına ayna olur ama dünü yarınla aynı olur sanma. Bir köşeye karınca gibi de yığma. Ölç, tart, biç, bekle, sabırla. Senin elinden gelen aş taşmadan kepçeyi hazır etmendir. Paha biçilmez olan işte bu tedbir ve öngörü durumunda gizlidir. Akıllı insan için işlerin yolunda gitmesini sağlayan anahtar tam da budur. İşte böyle iki gözüm torun. Yaz bir kenara. Aş taşınca kepçeye paha olmaz.
1: Kökler ve sözler. Yazan Kudret Ayşe Yılmaz. Seslendiren İbrahim Bildir.

hoş geldin. Dertlerimizin dermanı, bütün yaratılmışlara rahmet ve bereket olan yüce peygamber. Hoş geldin ey alemlerin efendisi. Hoş geldin. Güneş oldun ufkumuza, nurlar saçtın ruhumuza. Hoş geldin canların canı, hoş geldin başların tacı. Güneş oldun ufkumuza, nurlar saçtın ruhumuza. Ya Resulallah, ya Habiballah, hoş geldin, safalar getirdin.

efendime söyleyeyim. Canım kurban olsun senin yoluna. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Gel şefaat eyle kemter kuluna. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Mümin olanların çoktur cefası. Ahirette olur zevkü sefası. 18.000 alemin Mustafa'sı. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. 7 kat gökleri seyran eyleyen, kürsinin üstünde cevlan eyleyen, Miraç'ta ümmetin haktan dileyen. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. 4 çar yar onun gökçek yaridir. Onu seven günahlardan beridir. 18.000 alemin sultanıdır. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Yunus der, cihanı neyleyen sensiz. Sen hak peygamberisin şeksiz gümansız. Sana inanmayan göçer imansız. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Sallallahu aleyhi ve sellem. Aşık Yunus.

Muaz bin Cebel anlatıyor. Yatsı namazı için Resulullah'ı bekledik. O kadar gecikti ki artık gelmeyeceğini zannettik. İçimizden biri, herhalde Resulullah namazını kıldı, bize namaz kıldırmaya çıkmayacak dedi. Bir müddet sonra Efendimiz çıka geldi. Kendisine, ey Allah'ın Resulü, senin gelmeyeceğini zannettik. Hatta içimizden biri, herhalde Resulullah namazını kıldı, bize namaz kıldırmaya çıkmayacak bile dedi deyince, Resulullah, bu namazı gece karanlığında kılın. Bu namaz nedeniyle diğer ümmetlere üstün kılındınız. Çünkü sizden önce bunu hiçbir ümmet kılmamıştı buyurdu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Hiç şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit yatsı namazı vaktidir.

Hüsnü Hal. Her şeyi sevebilir insan. Sabahları mesela, doğan güneşi, pencereden sızan ışığı, sonra yeni açan bir çiçeğin yapraklarını, sıcak çorbanın hem kokusunu hem de tadını. Her şeyi sevebilir insan. Türlü türlü şekiller uydurduğu bulutları, saçlarını dalgalandıran rüzgarları, toprağını bereketlendiren yağmurları, sonra ayağını sıkmayan ayakkabıları, ayakkabı giyebildiği ayaklarını ve ayaklarını bastığı toprakları ve topraklardan yükselen ağaçları, o ağaçlardaki dalları, o dallardaki meyve ve yaprakları. Her şeyi sevebilir insan. Kitapları mesela, hem kapaklarını hem de sayfalarını, hem neşeli hem de üzünlü olanlarını ve en çok ruhunu sarıp kendisini sonsuzluğa taşıyan yüce Kur'an'ı. Sonra insanı, tabii ya, elbette insanı, hem eşini, hem çocuklarını, hem arkadaşlarını, hem de dostlarını. Her şeyi sevebilir insan, her şeyi. Gürül gürül akan nehirleri, dalga dalga coşan denizleri, içindeki balıkları ve üstündeki kayıkları, sonra göğe uzanan dağları, dağlara giden yolları, yemyeşil ormanları, ormanlardaki patikaları. Her şeyi sevebilir insan. Çocukları, büyükleri ve yaşlıları, yaratıldığının farkında olan tüm yaratılanları ve her şeyi yaratan ve yaşatan kainatın yaratıcısı Yüce Allah'ı.

herkesin elinde bir ayna. Kimi yüzünü seyretti, kimi yarasını, kimi de görmek istediği sureti. Bizlerse aynanın gösterdiğinden çok göstermediğine takıldık. Gözlerin hüküm sürdüğü bu çağda eksikleri saydık durduk. Kırılan yanlarımızı, eksilen umutlarımızı, içimizde büyüyen sessiz boşlukları. Geceler uzuyor sandık. Aydınlığın her gün biraz daha çekildiğini düşündük. Belki de bu yüzden çoğaldı geceleri delen lambalar. Çünkü insan karanlığın ortasında en çok bir ışık arar. Fakat payımıza çoğu zaman yapay parıltıların soğukluğu düştü. Gözümüzü alan ışıklar vardı ama ruhumuzu ısıtan yoktu. Ve geçmişe duyduğumuz özlem içimizde ağır ağır büyüyen bir dua gibi çoğaldı. Sonra anladık ki hakikat aynanın yüzeyinde değil, kalbin derinliğinde saklıymış. Çok aradık, çok yorulduk. Aynada yansıyanın ötesinde bulduk güzeli, eksik olanı tamamlayanı. Meğer ruhumuza bırakılmış bir tohum varmış. Hakikat onu sessizce çatlatan rahmetmiş. Biz ahlak tohumunu suladıkça hayat anlam kazandı, merhametle yeşerdi, sabırla serpildi, adaletle kök saldı içimizde. Güneşini ihmal etmeyen bir bahçe gibi kalbimiz yeniden bahara döndü. O vakit gördüğümüz, görmek istediğimiz oluverdi. Çünkü gözümüz değişince dünya da değişti. Biz güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen Efendimizin ümmetiydik. Onun ektiği tohumlar çağların toprağında birer birer filiz veriyordu artık. Her filizde merhamet, her yaprakta edep, her çiçekte hakikat kokusu vardı. Eksiklikleri tamamlayandı o. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun ahlakı kainatın özündeki ilahi aşktan süzülüp gelen bir merhamet müjdesiydi. Sözünde güven, hükmünde adalet vardı. Kimsesizin sığınağı olur, en yakınından bile olsa haktan bir zerre sapmazdı. Çünkü onun nazarında her insan Allah Celle Celaluhu'nun yeryüzündeki aziz bir emanetiydi. İnsanlara değer verirdi. Bir gönle yöneldiğinde yalnız yüzünü değil, bütün varlığını çevirirdi ona. Birini dinlerken gözleriyle değil, kalbiyle dinlerdi. Affıysa denizler kadar engindi. Kendisine yıllarca cefa edenleri bağışladığında insanlığa nefretin değil, merhametin hüküm süreceği bir dünya armağan etmişti. O, sevgi dilini kalbine mühürleyen, gözlerinin içine bakarak sevgiyi ebedileştiren bir eşti. Yetimin başını okşarken parmaklarından şefkat dökülen bir babaydı. Ey Allah'ın Resulü! Senin ahlakın öğrenilecek bir ders değil, yüründükçe kalbi dirilten bir vuslat yoludur. Kur'an'ın yüce bir ahlak üzeresin diye müjdelediği o kutlu rehber sensin. Çağlar ötesinden hala ruhumuza dokunuyor. Gönüllerimizi muhabbetinle aydınlatıyorsun. Bizler de bütün eksikliklerimize rağmen senin izinde yürümeye çalışan yolcularız. Her düşüşte adını anıyor, her karanlıkta nuruna sığınıyoruz. Çünkü biliyoruz ki senin ahlakına yaklaşan kalp aynada kendini değil hakikati görmeye başlar. İşte o zaman aynalar yüzü değil ruhu gösterir ve insan Rahman'ın nuruyla aydınlanan kalbinde en güzel sureti bulur.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

0: İste dinle, az sonra.
1: Ey Nebi, ey Amine'nin gül goncası, ey daha doğmadan yetim, ebvada öksüz kalan rahmet peygamberi, sen ki gelişinle çiğdemler açtırdın yeryüzünde, melekler indi semadan, fevç fevç yayıldı adın yeryüzüne, sen ki muştu oldun, umut oldun, huzur oldun biçare gönüllere. Amine'nin alnında nuru nübüvvet oldun, yağmur oldun Mekke'nin kuru toprağına, Kabe'nin putlarına kılıç, Halime'nin sofrasına bereket oldun. Hani bir bulut gezerdi senin üzerinde, mübarek başına güneş değmesin diye. Hani Bahir'e çağırmıştı ya Ebu Talib'i yanına, bu çocuk hak peygamber Muhammed Mustafa. Ey Nebi, annesiz büyüdün Mekke sokaklarında. İlkin deden Abdülmuttalip tuttu ellerinden. Bir gün o da gidince Dar-ı Bekaya, Ebu Talip şefkatle sardı seni. Sen ki kimseye benzemezdin, eminlerin en emini. Bir gün bulamayınca yerine kimin koyacağını Hacerül Esved'i, koşup çağırdılar Muhammedül Emin'i. Ey Nebi, sen ki Hatice'nin göz bebeğiydin, çöldeki bir gülü sever gibi sevmişti seni. Sen ki uzun günler ve geceler Hira'da inzivadaydın. En sevgilin Hatice başkasıyla göndermezdi senin yemeğini. Kendisi tırmanırdı dağ bayır, üstelik hamileyken. Ey Nebi, günler pazartesiydi tıpkı doğduğun gün gibi. Cebrail süzüldü semadan ve seslendi. Oku, yaratan Rabbinin adıyla oku. İşte başladı vahyin yağmuru. O yağmur ki nurdandı. Cahiliye karanlığının üstüne sağanak sağanak yağdı. Ey Nebi, merhameti, sevmeyi, şükretmeyi, tevazuyu, vefayı senden öğrendik. Sana meftun gönüllerin duasıdır, sana layık bir ümmet olabilmek. Ey Rabbim, öyle sevelim, öyle sevelim ki peygamberimizi, kırılsın dünyalık putlarımız, başka sevgiler geçmesin onun önüne. Ve dökülürken dudaklarımızdan, La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah, gökler bile ses versin sesimize.

0: özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin. Kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle başlıyor.
1: Tevhid etsin dilimiz, ilahisini rica ediyorum. Ben Hatay'dan Sedat, bu ilahiyi sevgili eşim Emine Taş için istiyorum. Hayırlı akşamlar.

Selamun aleyküm Diyanet Radyo. Ben Mersin Erdemli'den Ahmet Atmaca. Sıradaki parçayı eşim Sevgi, oğlum Ahmet Kerem, kızlarım Zeynep Süde ve Ahsen için istiyorum. Tevhid etsin dilimiz ilahisinizle çalarsanız çok memnun oluruz. Allah'a emanet olun. Teşekkür ediyoruz.

akşamlar herkese. Antakya'dan Güler Sulan. Canım anneciğim için bir tek seni düşünürüm ilahisini istiyorum. Kalırsanız çok sevinirim. Anneciğim seni çok seviyorum.

Selamünaleyküm. Hayırlı yayınlar, hayırlı günler. İbrahim Benetlioğlu'ndan salavat ilahisini istiyorum. Tüm dinleyenlere gelsin. İsmi

Hayırlı akşamlar Diyanet Radyo. Ben İstanbul'dan Şeyma. Ben senin Gülşen'in de isimli eseri canım kardeşim Büşra için istiyorum. Çalabilirseniz sevinirim. Herkese iyi dinlemeler. Ben...

0: Kayseri'de selamlar. Mehmet Eminay'dan Kan Tutar adlı eserini çok sevdiğim abime armağan ediyorum. Hayırlı akşamlar.
1: Leblerimle emrine amadedir canım benim. Al da bir buseyle öldür, haydi cananım benim. Lal olur birden dilim, bilmem neden görsem seni. Görmesem kalmaz kararım, dinmez efkanım benim. Hasta gönlüm.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

O binlerce yıldır dünyadayız. Yorulduk. İnsanın kadim yolculuğu güzel olduğu kadar yorucuydu da. Biraz durmalı. Dinlenmeliyiz. Dinlemeliyiz.

Yolumuz Kabe'ye düştü. Kudüs'ten geçti. Yürümenin yürekten geldiğini öğrendik. Çok kıymetli yol arkadaşlarımız oldu. Alazgirt'te terledik. Yunus Emre ile serinledik. Mimar Sinan'ı tanıdık. Süleymaniye ve Selimiye'yi gördük. Büyük kubbelerin altında namazlar kıldık. Evliya Çelebi ile gezdik. Itırı ile gönlümüzü yıkadık. Suyun sesini dinledik. Çınarların altında sohbet ettik. Selvilerin gölgesinde dinlendik. Anladık ve gördük ki ölür ise ten ölür. Canlar ölesi değil. İnsan taştan pek, gülden naziktir. Bu topraklarda taşa ruh verildi. Gül en müstesna yere konuldu. Bizi öldürmeye gelen bizde hayat buldu. Hak ve hakkaniyeti gözettik. Merhametli ve adil olduk. Vefalıydık. Sadece birbirimize değil, bütün canlılara hürmet ettik. İnandık ve söyledik. Garip kuşun yuvasını Allah yapar. İşte buradayız. Yolculuğumuz boyunca çok şey gördük ve yaşadık. Yorulduk. Dikkatimiz dağıldı. Artık gördüklerimizi, yaşadıklarımızı anlatmak istiyoruz. Bizi dinleyecek birilerine ihtiyacımız var. Yahya Kemal, gördüm ve anladım yaşamak macerasını demişti. Bizi dinleyecek olanlara şunu söylemek istiyoruz. Biz de yaşadık. Siz bizi dinlerken biz de sizi dinliyoruz.

0: Hadislerin Hikayeleri. Cahiliye Arapları yıldızların kendi hayatları üzerinde tesirleri olduğuna inanmışlardı. Onların yıldızlarla ilgili bu anlayışı akıl yapılarında var olan büyücülük ve falcılık inancının bir parçasıydı. Gerçekte Allah'ın kainat ayetleri durumunda olan gök cisimlerini falcılığın bir parçası seviyesine indirgemiş olan bu insanlar aynı uğursuzluk inancı ekseninde daha pek çok hurafe ortaya koymuşlardı.
1: Söyleyin bana, dediklerimde bir yanlış var mı?
2: Doğru söylüyorsun.
3: Haklısın.
1: Peki Muhammed ne yapmaya çalışıyor? Ha? Bildiklerimizi atalarımızdan öğrenmedik mi? Gökyüzünde gözlerimizle görmedik mi? Yıldızlar istedikleri zaman yağmur yağdırmıyor mu? Ha? Söyleyin bana.
2: Evet, yağdırıyorlar.
3: Evet, öyle.
1: Peki bu gökyüzündeki yıldızlar istedikleri zaman insanları cezalandırmıyor mu?
2: Cezalandırırlar. Hem de öyle bir cezalandırırlar ki...
3: Yeter ki istesinler.
1: Her şeyimizi elimizden almaya çalışıyor Muhammed. Her şeyimizi, tüm bildiklerimizi, gökyüzüne baktığımızda gördüklerimizi...
2: Hepsinin hurafe olduğunu

0: Ne demek hurafe? Biz bir kuşun uçarken sağ ya da sol yana yatışından başımıza ne tür bir uğursuzluğun geleceğini anlarız.
1: Evet, kesinlikle öyle. Hastalıkların ve felaketlerin cinlerden geldiğini de biliriz.
2: Evet ama Muhammed kutsal cinlerden de korkmuyor ki.
0: Hepsini reddediyor, hepsini.
1: Evet, öldürülen bir insanın intikamı alınıncaya kadar kendi mezarı başında bir baykuş olup beklediğine de inanmıyor.
2: Ona kalırsa bizi hasta eden şey karnımızdaki yılanlar da değilmiş.
1: Ya neymiş o zaman?
2: Yılanlar değilmiş ve tedavi edilebilirmiş.
0: Muhammed bütün bilgeliğimizi yok sayıyor.
3: Bu hurafeler toplumun sağlıklı düşünmesine engelliyor ve insanların ilahi hakikati görmelerini zorlaştırıyordu. Allah'ın kutlu elçisi onları karanlıklardan kurtarıp aydınlığa kavuşturacak reçeteyi sunuyordu. Hastalıklar mutlaka bulaşır diye bir kayıt yoktur. Ölüler intikamları alınsın diye kabirleri başında baykuş kılığında beklemez. Yıldızlar yağmur yağdırma kudretinde değildir. Ve hastalıklarınızın sebebi karınlarınızın içinde peyda olduğunu düşündüğünüz yılanlar değildir diyordu.
4: Hadislerin hikayeleri.

taştın yine deli gönül. Sular gibi çağlar mısın? Baktın yine kan bir aşım. Yollarımı vallar mısın? Nidem elim vermez yare. Bulunmaz derdime çare. Oldum ilimden avare. Beni bunlara ekler misin? Yavu kıldım ben yoldaş. Konulmaz bağrımın başı. Gözlerimin kanlı yaşı. Irmağı olup çağlar mısın? Ben toprak oldum yoluna, sen aşırı gözetirsin. Şu karşıma göğüs geren taş bağırlı dağlar mısın? Karlı dağların başında salkım salkım olan bulut. Saçın çözüp benim için yaşın yaşın ağlar mısın? Esrede Yunus'un canı. Yoldayım illerin kanı. Yunus düşte gördü seni. Sayrımsı.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin'i.

Ey dost! İnsanın kendine ettiği dua, ilahi aşka dalarak gönlünden kopan bir yakarıştır. Allah duayı gönüllere fısıldar. Böylece kalpte yankılanan Hakk'ın sesi oluverir. Bu yönelişle insan kendini bulur, Rabbine yakınlaşır. Ey gönlü yaralı derman arayan, bil ki en içten dualarınla kapısını çaldığın Allah, seni karşılıksız bırakmaz.

Ve insanın kendi gönlünden kopan dualar gökyüzünde yankılanır, Rabbin rahmetiyle karşılık bulur. Bu dualar insanın içindeki hakikati ortaya çıkarır. Onu yüceltir ve her dua bir bir umut ışığı olur. O umudunu yitirme. Her daim gönlünden kopan dualarla Rabbine yönel. Ey hak yolcusu, unutma ki kendine ettiğin dua seni arındırır, yüceltir ve Rabbine yakınlaştırır. Her ne olursa olsun, kalbinin derinliklerinden gelen bu duaları eksik etme. Her anında, her nefesinde. İlahi aşkla yoğrulan bir gönülle dua et. Bu aşkla Rabbine yönel. En saf dualarınla en yüce makama ulaş. Çünkü en saf dualar en büyük kabul makamına erişir.

Bana sor sevgili karı, sana ben söyleyeyim. Bana sor sevgili karı, sana ben söyleyeyim. Ne hüviyette şu karşında duran eşya.

Hüsnü Hal. Her şeyi sevebilir insan. Sabahları mesela, doğan güneşi, pencereden sızan ışığı, sonra yeni açan bir çiçeğin yapraklarını, sıcak çorbanın hem kokusunu hem de tadını. Her şeyi sevebilir insan. Türlü türlü şekiller uydurduğu bulutları, saçlarını dalgalandıran rüzgarları, toprağını bereketlendiren yağmurları, sonra ayağını sıkmayan ayakkabıları, ayakkabı giyebildiği ayaklarını ve ayaklarını bastığı toprakları ve topraklardan yükselen ağaçları, o ağaçlardaki dalları, o dallardaki meyve ve yaprakları. Her şeyi sevebilir insan. Kitapları mesela, hem kapaklarını hem de sayfalarını, hem neşeli hem de üzünlü olanlarını ve en çok ruhunu sarıp kendisini sonsuzluğa taşıyan Yüce Kur'an'ı. Sonra insanı, tabii ya, elbette insanı, hem eşini, hem çocuklarını, hem arkadaşlarını, hem de dostlarını. Her şeyi sevebilir insan, her şeyi. Gürül gürül akan nehirleri, dalga dalga coşan denizleri, içindeki balıkları ve üstündeki kayıkları, sonra göğe uzanan dağları, dağlara giden yolları, yemyeşil ormanları, ormanlardaki patikaları. Her şeyi sevebilir insan. Çocukları, büyükleri ve yaşlıları, yaratıldığının farkında olan tüm yaratılanları ve her şeyi yaratan ve yaşatan kainatın yaratıcısı Yüce Allah'ı.

Rahman ve Rahim olan, rahmeti her şeyi kuşatan Allah'ım. Göklerin, yerin ve bu ikisi arasındaki her şeyin sahibi olan Rabbim, sana sonsuz hamdü senalar olsun. Allah'ım, bizleri sen var ettin, varlığından haberdar ettin. Sevgini gönlümüze sen nakşettin. Sana sonsuz şükürler olsun Allah'ım. Allah'ım, bizleri İslam'ın ve Kur'an'ın yolundan ayırma. Gönlümüzü Kur'an'ın nuru ile tenvir eyle. Kur'an'ı kalplerimizin gıdası, ruhlarımızın şifası, kabirlerimizin ziyası, maddi ve manevi dertlerimizin devası eyle. Rabbimiz, bizleri Efendimiz'e layık ümmet eyle. Onun yolunda ve sünnetinde daim eyle. Onun ahlakıyla ahlakımızı tezyin eyle. Bizleri sevgisine layık ve şefaatine mazhar eyle. Ey kimsesizlerin kimsesi, gariplerin sığınağı olan Allah'ım, yetimleri, öksüzleri, garipleri, kimsesizleri mahzun ve boynu bükük bırakma. Bizleri acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, hayatın ve ölümün fitnesinden koru. Bizleri ağır borç yükünden, taşıyamayacağımız kederden, tahammül edemeyeceğimiz acıdan muhafaza eyle. Allah'ım, ürpermeyen kalpten,

Çarmayan gözden, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınıyoruz. Nefislerimizin kötü isteklerinden, heveslerimizin peşinde koşmaktan, şeytanın vesvese ve şerrinden sana sığınıyoruz. Bizleri himayet ve sevdiğin kullar zümresine dahil eyle. Kalbimizi nifaktan, amelimizi riyadan, dilimizi yalandan ve kazancımızı haramdan muhafaza eyle. Allah'ım, bizlere faydalı ilim, helal ve bereketli rızık, hayırlı ve sağlıklı ömürler ihsan eyle. Milletimizi ve bütün insanlığı her türlü felaket ve tehlikelerden muhafaza eyle. Ülkemizi ve İslam beldelerini rahmet, bereket ve inayetinle mamur eyle. Rabbimiz, nazargahın olan kalplerimizin kendi yaktığı ateşlerde kararmış birer taş parçası haline gelmesine izin verme. Bizleri ayrılıklardan, fitne ve fesattan uzaklaştır. Maddi ve manevi güçlerimizi birleştir. Aramızdaki dayanışmayı güçlendir. Ahirette de cennet ve cemalinle buluştur Allah'ım. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım. Dünyanın neresinde olursa olsun, ezilen, açlık, kıtlık ve sefalet çeken mazlumlara ve biçarelere imdad eyle. Himmetini, yardımını esirgeme üzerlerinden. Akıbetimizi hayır eyle, dünya ve ahiretimizi mamur eyle. Bizleri sağlık ve afiyette daim eyle. Şu an dünyanın herhangi bir yerinde zulme uğrayan Müslüman kardeşlerimizden yardımını esirgeme. Müslüman coğrafyalarında kanlı postallarıyla gezen kafirlerden sen bizleri muhafaza eyle. Daha küçücük yaşında savaşın korkusunu yürekten yaşayan Müslüman çocuklarımızı sen huzura eriştir ya Rab. Dert verip derman aratma, dayanılmaz acılar yaşatma. Bizleri darda ve zorda bırakma. Senden başkasına bizleri muhtaç eyleme Allah'ım. Ey dualara icabet edip kabul buyuran Rabbimiz, dua ve niyazlarımızı kabul eyle. Günahlarımızı affeyle, hatalarımızı, kusurlarımızı setreyle, bizi sana ve sevgine layık eyle. Bizleri affolunanlar zümresine ilhak eyle. Sana açılan ellerimizi, sevginle dolan gönüllerimizi, rahmet ve inayetini gözleyen yüreklerimizi boş çevirme Allah'ım. Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellik ihsan eyle. Bizleri iyilerle ve iyilerden eyle. Senin her şeye gücün yeter. Amin.

Asırlar geçiyor. Şehirler ve yaşamlar değişiyor. Zaman, zemin ve mekan, insan ve dünya, bakış ve akış, nihayet var olan her şey değişiyor. Lakin her şeye rağmen değişmeyen bir şey olduğunu hissediyor gönül. Kalbin derinliklerinde öylece bekleyen, hiç değişmeyen bir şey. Özlem. Öyle bir özlem, öylesi bir zata özlem ki, tarifi imkansız, hissiyatı ifadeye kelimeler kifayetsiz. Ona özlem, alemlerin efendisine, iyiliğe, merhamete, vefaya ve güzel ahlaka özlem. Belki de bu yüzden ne zaman yolumuzu kaybeder gibi olsak, gözlerimiz onu arar, kalbimiz yeniden ona teveccüh eder. Mekke'den tüm çağlara uzanan o kutlu izlere, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin merhametle yoğrulmuş ömrüne,

Onu düşündükçe iyiliğin zarafeti, zarafetin derinliği daha da iyi anlaşılıyor. Bir yetimin başını okşamak kadar sıcak, kırılmış bir gönlü incitmemek kadar ince, onca öfkesine rağmen affedebilmek kadar büyük, tenhada bile emanete sadık kalabilmek kadar sessiz ve kıymetli. İşte onun Kur'an ahlakıyla bezenmiş hayatı çok şey öğretiyor. Yarenliği, yaraya merhem olmayı, gücü elindeyken affetmeyi, kırıldığında kırmamayı, yoksulun halini kendi hali bilmeyi ve bir gönlün incinmesini yüreğinde hissetmeyi.

İşte bu yüzden ona duyulan özlem yalnızca asırlar öncesinde kalmış bir zaman dilimini özlemek değildir. Belki de onun merhametini birbirimizin sesinde, vefasını dostluklarımızda, adaletini vicdanımızda, şefkatini ellerimizde arıyoruz. Çünkü insan bazen bir zamanı değil, bir ahlakı özlüyor. Ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi sevmek tam da burada anlam kazanıyor. Adını hürmetle anarken ahlakından kendi ömrümüze bir pay düşürebilmekte, bir gönlü almakta, bir kırgınlığı bitirmekte, bir yükü sessizce hafifletmekte, bir mazlumun derdiyle dertlenmekte ve kimsenin bilmediği bir iyiliği yalnızca Rabbimiz bilsin diye yapabilmekte. Belki de ona duyduğumuz muhabbetin en güzel tercümesi bu.

Efendime söyleyeyim. Hak yarattı alemi, aşkına Muhammed'in. Ayı günü yarattı, şevkine Muhammed'in. Ol dedi oldu alem, yazıldı levh-ü kalem. Okundu hatmi kelam, şanına Muhammed'in. Hep erenler geldiler, dergaha yüz sürdüler. Zikri tevhid ettiler, nuruna Muhammed'in. Ferişteler geldiler, saf saf olup durdular. Beş vakit namaz kıldılar, aşkına Muhammed'in. Havada uçan kuşlar, yeşerip dağı taşlar. Yemiş verir ağaçlar, aşkına Muhammed'in. Yunus kim edemethi över Kur'an ayeti. An vergil salavatı, aşkına Muhammed'in. Sallallahu aleyhi ve sellem. Aşık Yunus.

0: Efendime söyleyeyim.
1: Güruh-u Enbiya içre Muhammed Ulu Sultan'dır. Semavi kainat üzre Muhammed Şems-i Taban'dır. Muhammed Seyyid-ü Sadat, Muhammed Nur-u Hak bizzat, Muhammed Sahibül Ayat, Muhammed Ehli Bürhan'dır. Muhammed'dir Nebiyullah, Muhammed'dir Safiyullah, Muhammed'dir Neciyullah, Muhammed Abdurrahman'dır. Muhammed Bâis-i Eflak, Muhammed Mürşid-i Süllak, Muhammed Arif-i Zerrak, Muhammed Kân-ı İrfan'dır. Muhammed Fatih-u Miftah, Muhammed Münciv-ü Misbah, Muhammed Ebul Ervah, Muhammed Canlara Can'dır. Muhammed'le bilinir Hak, Muhammed'le bulunur Hak, Muhammed'le görünür Hak, Muhammed Yâr-ı Yezdan'dır. Muhammed Aşık-u Maşuk, Muhammed'le bu halk mezruk, Muhammed Bâis-i Mahluk, Muhammed Kutb-ı Eyvan'dır. Muhammed ümmete rehber, Muhammed sahibi Kevser, Muhammed Şafii Mahşer, Muhammed kamil insandır. Muhammed'le doğar envar, Muhammed'le durur bazar, Muhammed'le sevilir yar, Muhammed aynel ayandır. Muhammed mürşid-i ekber, Muhammed ulu peygamber, Muhammed cümleyi sever, Muhammed şahı şahandır. Muhammed'le yağar yağmur, Muhammed cihan mamur, Muhammed Nasır-u Mansur, Muhammed ehli Kur'an'dır. Muhammed'le doğar ay gün, Muhammed'le akar seyhun, Muhammed'le kamu memnun, Muhammed fahr-ı ekvandır. Muhammed'le nizam-ı mülk, Muhammed'le kıyam-ı mülk, Muhammed'le devam-ı mülk, Muhammed mülke Hakan'dır. Muhammed'le olur diller, Muhammed'le coşar seller, Muhammed'le eser yeller, Muhammed böyle bir handır. Muhammed mahzen-i esrar, Muhammed matla'ül envar, Muhammed şafii bimar, Muhammed derde devadır. Muhammed rahmeti rahman, Muhammed saki-i atşan, Muhammed mahrem-i irfan, Muhammed dost-ı canandır. Muhammed sahibi miraç, Muhammed'le doyar her aç, bu kuddusi ona muhtaç, Muhammed ehli ihsandır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Kuddusi.

0: Ya Resulallah, sizden ayrıldığım günden beri odun toplayıp sattım. 10 dirhem kazandım. Kazandığım paranın bir kısmıyla elbise, geri kalanıyla da aileme yiyecek aldım.
1: Resulullah ona şöyle dedi: bu şekilde çalışarak başkalarına muhtaç olmadan geçinmen, senin için kıyamet gününde yüzünde dilencilik lekesiyle gelmenden daha hayırlıdır.
2: Ne yaptınız? Dilenciyi nereye götürdün?
3: Yakında bir arkadaşımın evi vardı, oraya götürdüm. Birkaç lokma ekmek bulduk.
2: Kendini yordun. Elinde olmayan şeyleri vermek zorunda değilsin.
3: Doğru değilim ama peygamberimizden gördüklerim ve duyduklarım beni böyle davranmaya itiyor.
2: Bu konuda ne diyor peki?
3: Allah için sizden bir şey isteyene verin. Sizi davet edene icabet edin. Size hediye verene karşılık verin. Karşılık verecek bir şey bulamazsanız onun için dua edin diyor.
2: Senden öğreneceğim ne kadar çok şey var.
4: 132. Bölüm.
1: Güney Arabistan'da Yemen'le Tihame arasında yaşayan bir kabile vardı. Tay kabilesi. Bu kabilenin lideri Hatim et-Tayi, cömertliği dillere destan olmuş güzel bir insandı. Onun ölümünden sonra yerine oğlu Adi bin Hatim geçti. O da babası gibi güzel ahlakıyla tanınır ve etrafındakiler tarafından sevilirdi. İslamiyet'in Medine'de yayılmasıyla birlikte Adi, ona amansız bir düşman kesildi. Düşmanlığını o kadar açıktan yapıyordu ki, Peygamberimiz onların üzerine Hazreti Ali kumandasında bir seriye göndermek zorunda kaldı. Hazreti Ali onları darmadağın etti. Adi'nin kız kardeşi Seffane'nin de aralarında bulunduğu bir grup insanı esir ederek Medine'ye döndü.
5: Ya Resulallah, esirlerden bir kadın sizinle görüşmek istiyor.
1: Şimdi Seffane peygamberimizin huzurundaydı.
6: Benimle görüşmeyi kabul ettiğiniz için teşekkür ederim. Ben Hatim et-Tayi'nin kızıyım. Onun ne kadar cömert bir insan olduğunu bilirsiniz. Hatta birinin ne kadar cömert olduğunu söylemek için Hatim kadar cömert diye babama nispet ederler. O halkı tarafından çok sevilirdi. İnsanlara o kadar çok iyilik yapardı ki ölümünden sonra günlerce yas tutuldu. Şimdi onun hatırasına beni serbest bırakmanızı istirham ediyorum.
1: Peygamberimiz Seffane'den babasının vasıflarını saymasını istedi.
6: O çok güzel şiirler yazardı. İsterseniz şiirlerinde bahsettiği şeyleri anlatayım size. İnsanları bencillikten kaçınmaya çağırır, cömertliği överdi. Şiirlerinde gaybı bilen, çürümüş kemiklere can veren Allah'a inancını dile getirir, cömertliği yalnız onun rızasını kazanmak için yaptığını söylerdi. Ailesinden cömertlikte aşırı gitmesine karşı çıkanlara mal gider, nam kalır derdi. Misafirlerin öneminden bahseder, konuklara karşı güler yüzlü davranmanın maddi ikramdan daha değerli olduğunu, misafir gelmesi için geceleri çölde ateş yaktığını anlatırdı. Komşularının namusuna saygı göstermek gerektiğini anlatırdı. Babacığım bu dünyanın görüp görebileceği en güzel insanlardandı. Kötülüklerle mücadele eder, hayırda insanlara örnek olurdu. Kendisinden istenilen hiçbir şeye hayır demezdi. Arkadaşlarınız sizin de öyle olduğunuzu söylüyor. Benim isteğimi de geri çevirmeyeceğinizi umuyorum. Beni serbest bırakırsanız şu anda kabile reisi olan abim istediğinizi yapacaktır.
1: Seffane'nin bunları anlatması üzerine Peygamberimiz, senin baban İslam'ın telkin ettiği faziletlerle süslü bir adamdı diyerek onun serbest bırakılması için emir verdi.
6: Çok çok teşekkür ederim. Bu iyiliğinizi asla unutmayacağım. Siz zorba bir kral değilsiniz. Zalim hiç değilsiniz. İstediğini yapabilme gücü varken merhamet gösteren insan iyi insandır. Bana özgürlüğümü iade ettiniz. Üstelik yıllardır size düşmanlık eden bir kabile reisinin kardeşini. Kabileme dönmeden evvel dininizle ilgili bilgi almak isterim. Müsaade eder misiniz?
1: Seffane kısa bir süre sonra Müslüman oldu. Peygamberimiz onu azat etmekle kalmayıp elbise, yiyecek, at ve harçlık vererek Şam'a kardeşi Adi'nin yanına gönderdi.

0: Suriye sınırına doğru kaçmıştı. Esir düşen kız kardeşi aklından çıkmıyordu.
1: Yine yemeğini yememişsin.
2: Canım istemiyor.
1: Seffane'yi düşünüyorsun değil mi?
2: Hiç aklımdan çıkmıyor ki. Kanımdan canımdan olan kardeşimi koruyamadım. Onu göz göre göre düşmana teslim ettim.
1: Sen teslim falan etmedin. Canını zor kurtardın.
2: O bir kadın. Başına neler gelebileceğini düşündükçe çıldıracak gibi oluyorum. Keşke onun yerine beni esir etselerdi.
1: İsa Mesih aşkına böyle söyleme. Seffane'yi kurtarması için her gün Meryem Ana'ya dua ediyorum. O da bir kadındı. Tanrı kardeşini koruyacaktır.
2: Keşke buna emin olabilsem.
1: Biraz sakinleş. Onu geri almak için çareler düşünelim. Belki bir müddet geçince esaret bedelini ödeyerek onu özgürlüğüne kavuşturmamıza müsaade ederler.
2: Sanmıyorum. Kim bilir nerededir kardeşim şimdi. Belki bir köle pazarında, belki bilmediğimiz bir diyarda.
1: Seffane akıllı bir kadındır. Sana bulunduğu yerle ilgili haber gönderir, merak etme.
2: Yapabilir mi dersin?
1: Neden yapamasın?
2: Keşke babam hayatta olsaydı. O bizi bu beladan kurtarırdı.
1: Sen de kurtarırsın Adi. Sadece biraz sabret ve dua et. Şu anda yapabileceğimiz başka bir şey yok.
2: Haklısın. Elim kolum bağlı. Böyle beklemek zorunda olmak beni çıldırtıyor.
1: Muhammed'in aklı başında bir adam olduğunu söylüyorlar. Gidip onunla konuşabilirsin.
2: Ona açıktan düşmanlık ettim. Beni uzlaşmaya davet etti, kabul etmedim. En sonunda askerleri beni darmaduman ettiler. Şimdi nasıl yanına gidebilirim ki?
1: Sen Tay kabilesinin liderisin. Seninle görüşmeyi kabul edecektir.
3: Baba, baba, müjdemi isterim, halam geldi.
2: Halan mı?
1: Seffane mi geldi?
3: Evet.
2: Şükürler olsun.
1: Gördün mü bak, Seffane akıllı kadındır demiştim.
2: Seffane, kardeşim.
3: Abi.
2: Şükürler olsun. Dur bakayım, dur bakayım, sana bir şey yaptılar mı? Ha? İyi misin?
3: İyiyim abi, hiçbir şeyim yok, merak etme.
2: Çok şükür, çok şükür. Nasıl kurtuldun ellerinden?
3: Kolaylıkla. Uzun yoldan geldim. Bana biraz su ikram etmeyecek misiniz?
2: Su getirin. Gel şöyle çadıra girelim. Bir dakika. Bu ardındaki develer de ne? Birini mi öldürdün yoksa? Ganimet mi bunlar?
3: Hayır abi. Gel, anlatacağım sana.
1: Seffane, hoş geldin.
3: Hoş bulduk yenge.
1: Gel bir iki lokma bir şeyler yiyin. Abin de senden ayrıldı ayrılalı doğru düzgün bir şey yemedi.
2: Boş ver yemeği şimdi. Neler olduğunu anlat bana.
3: Güzel şeyler oldu.
2: Güzel mi?
3: Evet, hem de çok güzel. Beni esir olarak Medine'ye götürdüler. Çok korktuğum doğru ama Allah için bana kötü davranmadılar. Oraya gittiğimizde liderleriyle görüşmek istedim.
2: Muhammed'le mi?
3: Evet. Yol boyunca onunla ilgili konuşmalara kulak kabartmış, karakteri konusunda bilgi sahibi olmaya çalışmıştım. Anlatılanlara göre yumuşak huylu, kaba olmayan bir insandı. Yanına gidip de meramımı arz edersem bana anlayışlı davranacağını düşündüm. Düşündüğüm gibi de oldu. Yanına gittiğimde beni nezaketle dinledi. Bana bir esir gibi davranmadı. Babamın hatırına beni serbest bırakmasını rica ettim. Babamın ismini duyunca onunla çok ilgilendi. Onun özelliklerinden bahsetmemi istedi. Ben de onun şiirlerinden mısralar söyledim. İnsanlara nasıl yardımcı olduğundan, cömertliğinin darb-ı mesel haline geldiğinden bahsettim. Ve beni serbest bırakmasını istedim. Beni sonuna kadar dinledi ve şöyle dedi. Senin baban, İslam'ın telkin ettiği faziletlerle süslü bir adammış. Ve sonra beni serbest bıraktı.
2: Babam mezarında bile yardımımıza yetişiyor.
3: Şu arkamda gördüğün develeri, çantamdaki kaftanı ve yol harçlığımı da bana hediye etti.
2: Anlamıyorum. Neden böyle bir şey yaptı?
3: Çünkü o bir peygamber.
1: İsa Mesih aşkına, çıldırdın mı sen?
2: Ne dedin sen?
3: Çünkü o bir peygamber dedim.
2: Seffane, ne dediğinin farkında mısın? Sana dinini öğretmek için elimden geleni yaptım. Küçüklüğün rahibelerin arasında geçti. Şimdi nasıl olur da dinini terk edersin?
3: Abi, dinimi iyi bildiğim için onun peygamber olduğuna inanıyorum ya zaten. Kutsal kitaplarımızda bahsedilen son peygamber o. Yüz yüze gelsen, biraz konuşsan, sen de bu gerçeği kabul edersin.
2: onun son peygamber olduğunu da nereden çıkardın?
3: Çünkü sıradan bir insan bu kadar yüce gönüllü olamaz. Hırslarına teslim olmayan, aklı başında bir insan. Esir olarak huzuruna gelmiş, kendisinden merhamet dilenen bir kadına şerefli bir misafir gibi davrandı. Üstelik çevresindeki herkese karşı böyle. Ufacık çocuklardan yaşlı kadınlara kadar herkes onun yanında kendini özel hissediyor. Arkadaşları onun etrafında pervane. Onun uğruna gözlerini kırpmadan canlarını feda ederler. Bu normal bir durum değil.
4: Kim bilir, belki de onlara büyülüyordur.
3: Ben çok büyücü gördüm. O ne bir büyücü ne de bir kahin. O ancak yüce yaratıcı tarafından desteklenen bir peygamber.
2: Bu fikrini ona da söyledin mi?
3: Evet.
2: Sana inanamıyorum.
3: İnanmanı canı gönülden istiyorum abi. Benim akılsız biri olduğumu düşünmüyorsundur herhalde.
2: Hayır, tabii ki böyle bir şey düşünmüyorum.
3: O zaman kardeşinin sözlerine kulak ver. Git ve onunla görüş. Hem dinini kabul etmesen de ona bir teşekkür borcun var.
2: Haklısın. Seni özgür bırakarak bana büyük bir iyilikte bulundu. Yanına gidip teşekkür edeceğim. En azından bundan sonra aleyhinde çalışmayacağımı bilsin.
3: Çok yaşa sen. Allah salim akıl sahiplerini doğru yola iletir. Senin bu yolculuğunun hem dünyan hem de ahiretin için hayırlı olacağını düşünüyorum.

Herkesin elinde bir ayna. Kimi yüzünü seyretti, kimi yarasını, kimi de görmek istediği sureti. Bizlerse aynanın gösterdiğinden çok göstermediğine takıldık. Gözlerin hüküm sürdüğü bu çağda eksikleri saydık durduk. Kırılan yanlarımızı, eksilen umutlarımızı, içimizde büyüyen sessiz boşlukları. Geceler uzuyor sandık. Aydınlığın her gün biraz daha çekildiğini düşündük. Belki de bu yüzden çoğaldı geceleri delen lambalar. Çünkü insan karanlığın ortasında en çok bir ışık arar. Fakat payımıza çoğu zaman yapay parıltıların soğukluğu düştü. Gözümüzü alan ışıklar vardı ama ruhumuzu ısıtan yoktu. Ve geçmişe duyduğumuz özlem içimizde ağır ağır büyüyen bir dua gibi çoğaldı. Sonra anladık ki hakikat aynanın yüzeyinde değil, kalbin derinliğinde saklıymış. Çok aradık, çok yorulduk. Aynada yansıyanın ötesinde bulduk güzeli, eksik olanı tamamlayanı. Meğer ruhumuza bırakılmış bir tohum varmış. Hakikat onu sessizce çatlatan rahmetmiş. Biz ahlak tohumunu suladıkça hayat anlam kazandı, merhametle yeşerdi, sabırla serpildi, adaletle kök saldı içimizde. Güneşini ihmal etmeyen bir bahçe gibi kalbimiz yeniden bahara döndü. O vakit gördüğümüz, görmek istediğimiz oluverdi. Çünkü gözümüz değişince dünya da değişti. Biz güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen Efendimizin ümmetiydik. Onun ektiği tohumlar çağların toprağında birer birer filiz veriyordu artık. Her filizde merhamet, her yaprakta edep, her çiçekte hakikat kokusu vardı. Eksiklikleri tamamlayandı o. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun ahlakı kainatın özündeki ilahi aşktan süzülüp gelen bir merhamet müjdesiydi. Sözünde güven, hükmünde adalet vardı. Kimse sizin sığınağı olur, en yakınından bile olsa haktan bir zerre sapmazdı. Çünkü onun nazarında her insan Allah Celle Celaluhu'nun yeryüzündeki aziz bir emanetiydi. İnsanlara değer verirdi. Bir gönle yöneldiğinde yalnız yüzünü değil bütün varlığını çevirirdi ona. Birini dinlerken gözleriyle değil kalbiyle dinlerdi. Affıysa denizler kadar engindi. Kendisine yıllarca cefa edenleri bağışladığında insanlığa nefretin değil, merhametin hüküm süreceği bir dünya armağan etmişti. O, sevgi dilini kalbine mühürleyen, gözlerinin içine bakarak sevgiyi ebedileştiren bir eşti. Yetimin başını okşarken parmaklarından şefkat dökülen bir babaydı. Ey Allah'ın Resulü! Senin ahlakın öğrenilecek bir ders değil, yüründükçe kalbi dirilten bir vuslat yoludur. Kur'an'ın yüce bir ahlak üzeresin diye müjdelediği o kutlu rehber sensin. Çağlar ötesinden hala ruhumuza dokunuyor. Gönüllerimizi muhabbetinle aydınlatıyorsun. Bizler de bütün eksikliklerimize rağmen senin izinde yürümeye çalışan yolcularız. Her düşüşte adını anıyor, her karanlıkta nuruna sığınıyoruz. Çünkü biliyoruz ki senin ahlakına yaklaşan kalp aynada kendini değil hakikati görmeye başlar. İşte o zaman aynalar yüzü değil ruhu gösterir ve insan Rahman'ın nuruyla aydınlanan kalbinde en güzel sureti bulur.

Her şeyi sevebilir insan. Türlü türlü şekiller uydurduğu bulutları, saçlarını dalgalandıran rüzgarları, toprağını bereketlendiren yağmurları, sonra ayağını sıkmayan ayakkabıları, ayakkabı giyebildiği ayaklarını ve ayaklarını bastığı toprakları ve topraklardan yükselen ağaçları, o ağaçlardaki dalları, o dallardaki meyve ve yaprakları. Her şeyi sevebilir insan. Kitapları mesela. Hem kapaklarını hem de sayfalarını, hem neşeli hem de üzünlü olanlarını. Ve en çok ruhunu sarıp kendisini sonsuzluğa taşıyan Yüce Kur'an'ı. Sonra insanı, tabii ya, elbette insanı, hem eşini, hem çocuklarını, hem arkadaşlarını, hem de dostlarını. Her şeyi sevebilir insan, her şeyi. Gürül gürül akan nehirleri, dalga dalga coşan denizleri, içindeki balıkları ve üstündeki kayıkları. Sonra göğe uzanan dağları, dağlara giden yolları, yemyeşil ormanları, ormanlardaki patikaları. Her şeyi sevebilir insan. Çocukları, büyükleri ve yaşlıları, yaratıldığının farkında olan tüm yaratılanları ve her şeyi yaratan ve yaşatan kainatın yaratıcısı Yüce Allah'ı.

0: Ya Ber,
1: yoktum. Yokluğumun farkında değildim. İyilik ettin, var eyledin beni. Anılmıyordum. Anılmaya değer değildim. İyilik ettin, insan eyledin beni. Bilmiyordum. Bilmediğimi bilmiyordum. İyilik ettin, kendini bilir eyledin beni. İnanmıyordum. Senin farkında değildim. İyilik ettin, inananlardan eyledin beni. Kimsesizdim, kendime dost arıyordum. İyilik ettin, dostun eyledin beni. Yetimdim, sahibimi arıyordum. İyilik ettin, rahmetine çağırdın beni. Hatalıyım, pişmanlık duyuyorum. İyilik ettin, kapına çağırdın beni. Yüzüm yok, kimseye yaranamıyorum. İyilik ettin, dergahına aldın beni. Günahım çok, senden utanıyorum. İyilik ettin, gufranına boğdun beni. Senden iyilik istemeye ne hacet? İstememi isteyişin zaten iyiliğin değil mi? Senden istemeye ne hacet? Vermek istemeseydin, istemeyi vermezdin ki. Ben sustum ya Rab, sen söyle iyiliğimi. Ya Tevvab, ya Tevvab, işte kapına geldim. Edemediğim bütün tövbeler için sana tövbe ediyorum. İşte dergahına vardım. Dileyemediğim bütün özürler için senden özür diliyorum. Sana dönüyorum. Çünkü gidecek başka kapı bilmiyorum. Beni nasıl kabul etmezsin ki kapına? Çünkü şöyle dediğini biliyorum. Allah'ın kabulünü vaat ettiği tövbe o kimselerin tövbesidir ki cahillikle bir suç işlerler. Sonra da çarçabuk tövbe ederler. Bunları söylemekle cahillik ettimse, tövbe ya Rab. İşte çarçabuk tövbe ettim. Sen tövbe edenleri seversin.

Muntakim, ya Muntakim, sen ki isyana ve inkara pek şiddetli karşılık verirsin. İntikamın haktır senin. Sen ki mazlumların ahını işitir, ezilenlerin halini görürsün. Cehennemin haktır senin. Sen ki dilediğine rahmet eyler, dilediğine azap edersin. Adaletin haktır senin. Nefsimi isyandan uzak tut. Nefsimin eline bırakma beni. Kalbimi nisyandan uzak tut. En güzel hale kalbeyle kalbimi. Zalimden ve zulümden uzak tut. Adaletine razı eyle beni. Rahmetini ver, gazabından uzak tut. Lütfuna muhatap eyle beni. Ya Afuv, ya Afuv, sen affedicisin. Sen affetmeyi seversin. Sen severek affedersin. Senin merhametli nazarın nice günahları silip süpürür. Senin affının gölgesinde bütün günah defterleri yanıp kül olur. Sen affetmeyi öyle çok seversin ki günahımı dilersen affedeceğini biliyorum diye de affedersin beni. Sen öyle nezaketle affedersin ki kendi hafızamdan da silersin günahlarımı, mahcup etmezsin beni. Hatalıyım, itiraf ediyorum. Kusurluyum, kabul ediyorum. İsyanım çoktur, biliyorum. Çok unuttum, utanıyorum. Unuttuğumu da unuttum. Şimdi hatırlıyorum. Aldandım, affını umuyorum. Ya Rauf, ya Rauf, yokluğumda bile hatırımı sorup var eyleyensin. Sen ki bütün şefkatlilerden şefkatlisin. Cemalinle iltifat et bana, refetinle muamele et bana. Ya Malikul Mülk, ya Malikul Mülk, mülk senindir. Mülkünde dilediğini eylersin. Senindir mülk. Dilediğini mülküne dahil edersin. Bedenim senin mülkündendir. Hücre hücre tek sahibim sensin. Kalbim senin elindedir. İsyanda da, itaatte de tek sahibim sensin. Sözüm senin verdiklerindendir. Sustuğumda da, konuştuğumda da tek sahibim sensin. Ruhum senin emrindir. Hayatımda da, ölümümde de tek sahibim sensin. Yokluğumda da, varlığımda da tek sahibim sensin. Mülkünün haricinde bir yer yok ki çıkayım. Başka kapı yok ki çalayım. Yanına al beni. Ya Zülcelali vel İkram, ya Zülcelali vel İkram, keremin öyle bol ki senin. Bir çiçeğin güzelliğinde baharın ihtişamını gizlersin. Keremini celalinle gösterirsin. Lütfun öyle çok ki senin. Bir damla suya bin hayat bahşedersin. Lütfunu ihtişamla açık edersin. Görünmen öyle açık ki senin. Zuhurunun şiddetinden gözlerden gizlenirsin. Cemalini kereminle gösterirsin. Sen ki en sevgilini aleyhissalatu vesselam bana elçi eylersin. En sevgilini aleyhissalatu vesselam en sevgili eyle bana. Karanlıklarımı dağıt, nur eyle beni. Ya Muksit, ya Muksit, hak senin yanındadır. Haklıların hakkı senin katındadır. Her muhtaca payını veren senin adaletindir. Payıma düşene razı eyle beni. Fazlından fazla fazla ver bana. Ya Cami, ya Cami, sen ki İbrahim'in aleyhisselam kuşlarını dağ başlarından geri toplayansın. Az olan sevaplarımı da topla hesap günü geldiğinde.
iyilikten yana ne varsa senin katındadır. Yetersiz olan iyiliklerimi topla hesap günü geldiğinde. Yokluğu varlığın alnına şebnem eyleyen sensin. Kerem et, beni ve kardeşlerimi de cem eyle iyiler meclisinde. Ya gani, ya gani, öyle ganisin ki lütfunu hak etmek gerekmez. İhsanına layık olmak gerekmez. Elim istediklerime yetişmiyor. Kalbimin emelleri hiç bitmiyor. Hayallerime kainat

derelerde parlayan nur, sendendir göze bakış veren sır, sendendir gönle neşe veren sürur. Seninle nurlanır kalbim, seninle aydınlanır aklım, nurunu yağdır bana. Ya Hadi, ya Hadi, sensin kalplerimize hak yolunu gösteren, sensin vicdanımıza hakkı aşina eyleyen. İnayetini kâr eyle bana, hidayetini yâr eyle bana, yolunu yol eyle bana, lütfunu ol eyle bana. Ya Bedi, hiçliği varlıkla taçlandıran sensin, varlığı yokluktan çıkarıp süsleyensin. Sen ki her şeyi eşsiz bir güzellikte yaratırsın, eşsiz yakınlığına al beni. Sen ki her işi özenle ve incelikle tamamlarsın, inceden inceye sev beni. Ya Baki, ya Baki, ne zaman lezzet alsam, tükenince elem çekerim. Lezzetleri daim eyleyen sensin. Ne zaman kavuşsam, ardından ayrılığı beklerim. Kavuşmaları sahici eyleyen sensin. Ne kadar çok sevdam varsa, o kadar çok veda beslerim. Kalbime ebedi sevdalar düşüren sensin. Ömrüm kısa, elim yetişmiyor, kalbim kanmıyor. Baki olan ancak sensin, beka bahşet imanıma. Ya varis, ya varis, yok bildiklerim senin nazarındadır. Yitirdiklerim senin katındadır. Bitirdiklerim senin yanındadır. Unuttuklarım senin hatırındadır. Unutulmuşları sonunda sen anarsın. Gidene de kalana da varis sensin. Ebedi kavuşmaklar ver bana. Ya Reşid, ya Reşid, ya Rab, sensin hakiki biricik mürşid. Yönümü sana çevir, yolumu sana getir. Ya Sabur, ya Sabur, Eyyub aleyhisselam sabrı sen öğrettin. Eyyub aleyhisselam sabrı sen verdin. Sen ki sabrı için Eyyub'u aleyhisselam översin. Sensin Sabur, asıl sabreden sensin. Sabur sensin, sabredenleri seversin. Sabrın öyle ki ben kuluna hilmin çok. Sabredersin ki cezalandırmakta acelen yok. Sabrın var ki pişman olacaklara mühletin çok. Sabrın öyle ki sabretmeyenlere bile sabırsızlığın yok. Sen ki bütün sabredenlerin sabır sebebisin. Muhabbetine mazhar olan sabirinden eyle beni.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: Eğer yönetici olursan sözünle ve işinle iyilik yap. Gençlik kaçar, can uçar. Bir düş gibi dünyadan özün tez göçer. Hayatını sermaye edin. Bu sermayenin kazancı iyiliktir. Bu da sana yarın için azık olur.

0: Anet Radyo, Diyanet Radyo.
1: Peygamberimiz ve Güzel Ahlak. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.